0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş tarafından 2026-2027 akademik yılına özel bir mesaj yayımlandı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi. Sevgili öğrencilerimiz, kıymetli akademisyenlerimiz ve değerli çalışma arkadaşlarım. Yeni bir akademik yıla başlamanın heyecanını ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Adıyaman Üniversitesi olarak temel önceliğimiz araştıran, sorgulayan, üreten, yeniliklere açık, ülkemizin geleceğine katkı sunan ve akademik bilgiyle donatılmış bireyler yetiştirmektir. Bu doğrultuda eğitimden araştırmaya, bilimsel üretimden sosyal ve kültürel gelişime kadar her alanda öğrencilerimizin destekçisi olmayı sürdüreceğiz. 2026-2027 akademik yılının öğrencilerimizin hedeflerine kararlılıkla ilerlediği, akademik ve idari personelimizin gayretleriyle üniversitemizin akademik niteliğini ve kurumsal kapasitesini daha ileriye taşıdığı, bilimsel çalışmaların ve başarıların artarak devam ettiği verimli bir yıl olmasını ümit ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yeni akademik yılın üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm öğrencilerimize ve akademik idari personelimize sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Biri saksımızı çiğneyip bitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp üzümleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Dedim ya gözüm, ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya gözüm, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, ciğerim yanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adü FM.
1: Kamu spotu. Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Adnan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Adüy FM'de Türk Halk Müziği Saati. Kamu Spotu.
1: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir. Örnek Şahsiyetlerin bu bölümünde Ahi Evra'nın hayatını anlatmaya çalışacağız. Kurmuş olduğu ahilik teşkilatıyla sosyal, iktisadi ve siyasi hayatı etkileyen, Anadolu'nun vatanlaşmasında, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda büyük rol oynayan, bu sebeple Türk İslam tarihinin önemli şahsiyetlerinden olan Ahi Evran, 1171 yılında İran'ın Batı Azerbaycan tarafında bulunan Hoy kasabasında doğmuştur. Ahi Evran'ın çocukluğu ve ilk tahsil devresi Azerbaycan'da geçmiş olup, gençliğinde Horasan ve Mavera-ün-Nehir'e giderek o yöredeki büyük üstadlardan ders almıştır. Ahmet Yesevi'nin talebelerinden aldığı ilk tasavvuf terbiyesiyle yetişmiş ve olgunlaşmış, bu arada Fahrettin Razi'den akli ve nakli ilimleri öğrenmiş, Sühreverdi'nin sohbetlerinde bulunmuştur. 1204 yılında hac farizasını yerine getirdikten sonra Bağdat'a giden Ahi Evran, burada Kirmani ile tanışıp onun talebeleri arasına katılarak vefatına kadar yanından ayrılmamıştır. Kirmani'nin tavsiyesiyle Abbasi halifesi Nasırlıdinillah'ın kurmuş olduğu fütüvet teşkilatına katılarak bu teşkilatın önde gelen kişileriyle temas kurmuş ve birçok üstattan istifade etmiştir. Bağdat'ın İslam dünyasının büyük sanat ve ilim merkezi olması, Ahi Evran'ın çok gönlü bir fikir adamı olarak yetişmesinde etkili olmuş ve böylece tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve tıp ilimlerinde derin alim, tasavvuf yolunda yüksek makam sahibi bir veli olmuştur. Sadreddin-i Konevi'nin babasının daveti üzerine hocası Kirmani ile Anadolu'ya gelen Ahi Evran, Anadolu'da birçok şehir ve kasabayı gezip bazılarında özellikle esnafa İslamiyet'i anlatarak dünya ve ahiret işlerini düzenli hale getirmeleri için nasihatlerde bulunmuş, böylelikle ahilik teşkilatının kuruluşunda ve yayılışında önemli bir rol oynamıştır. Ahi Evran Kayseri'ye yerleştikten sonra bir debbağ, yani deri işleme atölyesi kurarak sanat sahibi kimseler arasında çok sevilen bir şahsiyet olmuş, buna mütakiben de ilk ahi teşkilatını kurmuştur. Ardından Kayseri'de devletin desteğiyle debbağları ve diğer sanatkarları da içine alan büyük bir sanayi sitesi kurulmasına öncülük etmiş ve her sanat dalındaki birliklerin bir araya toplandığı bu siteler Alaaddin Keykubat tarafından diğer şehirlerde de kurulmaya başlanmıştır. 1228 yılında Alaaddin Keykubat'ın arzusuyla Konya'ya gelen Ahi Evran, burada hem sanatını icra etmiş hem de bazı medreselerde dersler vermiştir. Şehirde yaşanan siyasi anlaşmazlıklar yüzünden Kırşehir'e yerleşip ömrünün sonuna kadar burada yaşamış ve 1261 yılında Moğollara karşı mücadele ederken 93 yaşında şehit edilmiştir. Kırşehir'de bulunduğu yıllarda eşi Fatma Bacı da Bacıyan-ı Rum adında Anadolu Kadınlar Birliği Teşkilatı'nı kurmuş ve Ahi Evran her iki teşkilatın büyümesi ve gelişmesi için çaba sarf etmiş ve böylece Anadolu'nun iktisadi kalkınmasına ve imar edilmesine büyük katkı sağlamıştır. Ayrıca kendi mesleği olan debbağlıktan başka 32 çeşit esnaf ve sanatkarın lideri olmuş, yazdığı eserlerle, kurduğu ahi teşkilatıyla ilim ve bilgiyi insanlığın hizmetine sunmuştur. Ahi Evran, hayatı boyunca ilimle ve eğitimle uğraşmış, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışınız hadisi şerifini kendisine ilke edinmiştir. Örnek şahsiyetlerde Ahi Evran'dan bahsettik. Sonraki bölüme dek hoşça kalın. Örnek şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem.
1: Seslendiren İbrahim Bildir.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Sevgili anne adayları, normal doğum kendiliğinden başlayan doğal bir süreçtir. Normal doğum anne ve bebek için en yararlı ve sağlıklı doğum şeklidir. Normal doğum sonrası anne kısa süre içinde günlük hayatına devam eder. Doğum sonrası enfeksiyon, kanama, depresyon riski düşüktür. Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin bağışıklığı güçlenirken besin alerjileri, astım, bronşit gibi rahatsızlıklar daha az görülür. Ten tene temas ile kısa sürede anne sütü alabilirler. Sezeryan doğum bir seçenek değil, ameliyattır. Tıbbi gerekçe olmadan yapılan sezeryanlar anne ve bebek açısından riskler barındırır.

Örnek Şahsiyetler programından merhabalar. Bugünkü programımızda Alkame bin Kays'a yer vereceğiz. Abdullah bin Mesud'un seçkin bir talebesi olan Alkame bin Kays, Küfe Fıkıh ve Tefsir Mektebi'nin önde gelen temsilcilerinden biridir. Hazreti Peygamber hayattayken dünyaya gelmiş ancak onu görememiştir. Doğum yeri ve tarihi ise bilinmemektedir. Yemen menşeili olan kabilesi İslami devirde Küfe'ye yerleşmiş fakat Alkame ilim tahsili ve cihat maksadıyla memleketinden ayrılarak Horasan'da gazalara katılmıştır. Harizm ve Merv'de birkaç yıl kaldıktan sonra Hazreti Ali ile birlikte Sıffin Savaşı'na iştirak etmiş ve burada aldığı yaradan dolayı topal kalmıştır. Ardından Medain'de Hazreti Ali'nin sohbetlerinde bulunmuş ve yine onunla birlikte Nevrehan'da haricilere karşı savaşmıştır. Küfe'de Abdullah bin Mesud'un derslerine devam eden Alkame bin Kays, kıraat, tefsir ve fıkıhta onun en önde gelen talebesi olmuş, hatta ikisi karşılıklı olarak birbirlerinin ezberlerini dinlemişlerdir. Sesi çok güzel olduğundan Alkame'den Kur'an okumasını ve kendisinden sonra da Kur'an-ı Kerim'i okutmasını isteyen İbni Mesud, "Resulullah seni görseydi sevinirdi" diyerek onu taltif ve takdir etmiştir. Alkame bin Kays, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Ayşe, Selman-ı Farisi, Ebu Derda, Huzeyfe, Habbab, Ammar ve Ebu Musa el-Eş'ari gibi büyük sahabilerden hadis rivayet etmiş, kendisinden de devrin bazı ünlü alimleri rivayette bulunmuşlardır. Her beş günde bir Kur'an-ı Kerim'i hatmettiği rivayet edilen Alkame bin Kays, İmam Ebu Hanife'nin ashaba ulaşan hocaları zincirinde de önemli bir halkayı teşkil etmektedir. Ebu Hanife'nin 18 yıl yanında kaldığı hocası Hammad bin Süleyman, Alkame'nin meşhur talebeleri İbrahim en-Nehai ve Şabi'nin en seçkin talebesiydi. Zamanında birçok sahabinin hayatta bulunmasına rağmen ilim öğrenmek isteyenler Alkame bin Kays'ın derslerine rağbet göstermiş, bununla beraber birçok sahabi de ona başvurarak kendisinden fetva istemiştir. Küfe Fıkıh ve Tefsir Mektebi'nin teşekkülünde önemli bir yeri bulunan Alkame bin Kays, 682 yılında Küfe'de vefat etmiştir. Bugünkü bölümümüzde Alkame bin Kays'a yer verdik. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Ben bir insanım. Ben bir kadınım.
2: Ben bir anneyim.
3: Ben bir çocuğum.
4: O benim eşim.
5: O benim eşim.
6: O benim eşim.
7: O benim kızım.
8: O benim komşum.
9: O benim kardeşim.
10: O benim annem.
11: Bağırma.
12: Bağırma.
13: İncitme.
14: Can yakma.
15: Etme.
16: Görmezden gelme.
17: Değer ver.
18: Saygı göster.
19: Sev kardeşim. Sev.
20: Ben senin.
21: Sen bensin.
22: Anne, kardeş, eş, arkadaş, kadın, insan.
23: Biz biriz. Kadına şiddete karşıyız.
24: Kadına şiddet insanlığa ihanettir.
25: Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Değerli dostlar, gençler dile, Türkçemize, kelimelerimize genelde ilgisizler. Bunu böyle laf olsun diye söylemiyorum ya da halk arasında karışmayan, gençlerle hasbihal etmeyen ya da ne bileyim böyle fil dişi kulesinden seslenen bir adam olarak söylemiyorum. Maalesef ve maalesef ki gençlerimiz Türkçemize ilgisiz. Kelime dağarcığımız çok zayıf. Günlük kullandığımız kelime sayısının 200 ya da 300'ü geçmediği söyleniyor. Bu bir vahamet değerli dostlar. Yani sizce de öyle değil mi? Yani efendim neredeyse kelimesiz yaşıyoruz gibi. Kelime yoksulluğu çekiyoruz ya da kafamız, hafızamız, beynimiz kelime açlığından yokluğa karışacak. 200-300 kelime nedir efendim? İnsan meramını kelimesiz nasıl anlatabilir? Kelimesiz nasıl anlaşır, iletişim kurabilir, duygu, düşünce paylaşılır? Ki efendim paylaşamıyoruz, anlatamıyoruz, iletişim kuramıyoruz. Sadece gençlerimiz değil, belli bir yaşın üstündeki yetişkinlerimizin dahi dille, kelimeyle, cümleyle, yani fikirle, düşünceyle, hisle, hissiyatla arası maalesef ve maalesef ki iyi değil. Değerli dostlar, 20 Ocak 1921'de kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun ilk maddesi şöyle: hakimiyet bila kaydu şart milletindir. Aramızda bu ifadeyi duymayan yoktur ve anlamını elbette biliyoruz. Ama şimdi burada geçen bir kelimeyi ben alsam ve şöyle bir cümle kursam: ben bu sözleşmeyi bila kaydu şart kabul ediyorum. Ya da bir üniversite öğrencisi tanıdık ve sevdalı bir delikanlıyı karşıma alsam ve aşk bila kaydu şarttır desem. Bana ne diyorsun abi sen? Bila kaydu şart ne? Sen iyi misin? Demez mi? Der efendim, der. Bila kaydu şart. Evet, duyduğumuz bir kelime. Hayatımızda var. Az da olsa var. Okullarımızda öyle ya da böyle bir takım derslerde, bazı konularda, kompozisyonlarda geçiyor. Zaman zaman hukuki ibareler içinde, belki bazı sözleşme, diğer bir ifadeyle mukavelelerde ya da taahhütnamelerde geçiyor. Yani bila kaydu şart bir yerlerde karşımıza çıkıyor. Hiç bilmediğimiz, hiç duymadığımız bir kelime değil. Peki ama nedir bila kaydu şart? Anlamı ne? Değerli dostlar, burada iki kelime, bir edat var. Ne bunlar? Kayıt, şart ve bila. Efendim, kayıt malum haliniz, bağlama demektir. Hani ses kaydederiz, düşünceyi yazıyla kaydederiz, bir ismi ilgili dosyaya kaydederiz. Yani bağlarız, sabit kalmasını sağlarız, unutulmaması için onu adeta mıhlarız. İşte kayıt bu kayıt değerli dostlar. Bir de şart kelimemiz vardı. Koşul anlamındaki şart. Yani olması bir başka şeyin olmasını gerekli kılan, gerektiren şey anlamındaki şart. Ve bir de bila edatımız var. Bila Arapça bir edat. Ne demek efendim? Başına geldiği kelimeyi değilliyor. Yani sız, siz anlamı katıyor. Yani şöyle bila istisna, yani istisnasız demek. Ya da bila vasıta, yani vasıtasız demek. Bir kelimenin başına geldiğinde onu olumsuzluyor. Bila bedel, yani bedelsiz demek. Şimdi kelimemize dönüyoruz. Neydi? Bila kaydu şart. Yani ne demek oluyor efendim? Kayıtsız ve şartsız. Hakimiyet bila kaydu şart milletindir dediğimizde ne demiş oluyoruz? Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir demiş oluyoruz. Efendim, kelime hazinemiz bitmez ama süremiz bitiyor işte. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adü FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüyefem Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Aslında daha günü gelmemişti. 2 hafta var diye hesaplıyorum. Birdenbire bir sancı başladı sabahtan. Sonra yatağa yastığı yumruklamaya başladım. Yığılıp kalmışım. Sonra sancıyla tekrar uyandım. Ve bir baktım bir karanlığın ortasındayım. O an dedim ki ben kendime, ya Rabbim tamam benim canımı aldın ama ne olur çocuğumun canını alma, benden miras kalsın dedim içimden. Sonra böyle koca karanlığı kırmızılı adamlar delip geçtiler. Evladıma her baktığımda Allah razı olsun diyorum. Fethim, Allah razı olsun.
2: Songül'den doğuma son anda yetiştirilmiş bir anneyi oynadı. Ama gerçek hayat oyuna gelmez. 20 yılda binlerce hayat kurtaran Akut,

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Gözün ki buyurun.
2: Bizim sığımız patladı da kaçı aramam gerekiyor.
3: Benim telefon kapandı da acil durumu ara diye çıktı mesajı, ben onun için aradım ya.
2: Problem nedir buyurun? Sevgilimden ayrıldım.
4: Alo, hanımefendi telefonum kapalı, bir yardım eder misiniz? Bu tüm girin diyor, ne yapmamız gerekiyor?
5: 112 acil hattına düşen çağrıların %95'i buna benzer gereksiz çağrılardan oluşmaktadır.
6: 112 acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin. Yaşama yol ver.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Ahmet Şeker. Serdar Ortaç.
2: Don't go away.

0: olamadık yine.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
2: Adüy FM Radyo Dergisi. Ay ay ay.

Konuşabilecek gücüm olsaydı, sana son sözlerim bunlardı. Bitmeyesin, gitmeyesin ya da dönesin diye değil. Sadece ve sadece bilesin diye çiçeğim.

0: kamu spotu. Sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra tansiyon ve nabız normale iner, 8 saat sonra kandaki oksijen normal düzeye çıkar, 24 saat sonra kalp krizi tehlikesi azalır, 48 saat sonra sinir uçları yenilenmeye başlar, 2 haftadan 3 ay sonraya kadar kan dolaşımı dengeye girerken akciğer fonksiyonu %30 oranında iyileşir, 1. aydan 9. aya kadar öksürük krizleri, bitkinlik, kısa kısa nefes almalar azalır, akciğerler temizlenir ve enfeksiyon tehlikesi azalır. Bir yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içenlere oranla yarı yarıya azalır. 5 yıl sonra akciğer kanserinden ölme tehlikesi yarı yarıya azalır. 10 yıl sonra akciğer kanseri tehlikesi içmeyenlerin düzeyine gelir. 15 yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içmeyenlerin seviyesine iner. Sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakın. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı. Adıyaman Üniversitesi olarak Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'nı destekliyoruz.
1: Aile Rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
2: Okul döneminde çocukların birdenbire sorumluluklarının arttığı, onlar için ciddi bir dönem. Eğer bu dönemde bu sorumluluklarını rahat bir şekilde yerine getirebilirse genellikle sorunsuz atlatması beklenir. Ama dersler onun için zorsa, çocuğun başka problemleri varsa, derslere yoğunlaşmasını zorlaştıran, dikkat eksikliği olabilir, özel öğrenme güçlüğü olabilir ya da hiperaktivite olabilir. Bunlar çocuğun sınıftan dışlanmasına sebep olabilen özellikler, kendini daha başarısız, daha kötü hissetmesine sebep olan durumlar. Böyle durumlara bir de depresyonun eşlik ettiğini bu çocuklarda görebiliyoruz. Nasıl anlayabiliyoruz peki bunu? Başarısızlık hissi yerleşiyor. Yani başarısızlığın arkasından genellikle depresyonu görüyoruz okul dönemi çocuklarında. O yüzden başarı ve başarıyı sevmesi, başarıya alışması ilkokul 1'de çok önemli çocuğun. Yaşında başlaması. Eğer başarıyı hissedememişse ne oluyor? Ben zaten yapamam, ben zaten beceremem'le başlayan bir özgüven eksikliği, bir düşük benlik algısı başlıyor. Kendini daha geri, daha zor yapabilen olarak görüyor ve isteksizlik başlıyor. Bu sorumluluğunu reddetme başlıyor. Hele ki buna eşlik eden başka durumları da varsa, evdeki sebepler olabilir bu. İşte anne babanın ayrılması olabilir ya da hani ekonominin birden çökmesi olabilir, farklı sebepler olabilir. Bunlarla beraber çocuk daha fazla içine kapanabilir. Artık çok neşeli, keyifli bir çocuk olmayabilir. Tabii anne babanın da özellikle sabırsız davranışları, çocuğun ihtiyaçlarını görmezden gelip ondan yetişkince bir şeyler beklemesi, bir yetişkin gibi yaşanan durumları tölere etmesi, anlaması, üstünden gelmesi bekleniyorsa, yani hani duygusal olarak fazla bir sorumluluk bekleniyorsa çocuktan, ya da hani mesela diyelim ki evde sürekli o suçlanıyorsa, ya da yeterince adil davranılmıyorsa, ya da başka çocuklarla mukayese edip yeterince başarılı görülmüyorsa, o zaman bunlar tabii ki yanlış tutumlar. Maalesef ki hani çocuğu gitgide çöküntüye götüren sebepler. Yani bu daha önceki özelliklerinden farklı.

Yani biz şunu anlamaya çalışmalıyız. Bu çocuğun biraz daha yalnız kalmaya ihtiyacı var belli. Ama neden buna ihtiyacı var? Hani ne yapıyor bu yalnızlıkta? Bunu anlamaya çalışacağız. Bu depresif bir süreçte olabilir. Ergenliğin getirdiği çok normal bir süreçte olabilir. Çünkü ergenlikte biraz daha fazla yalnız kalma ihtiyacı olabilir. Aile gezilerine, aile toplantılarına gitmek istememe olabilir. Günlüğüyle, kendi eşyalarıyla çok fazla vakit geçirir çocuk ya da mesajlaşmasıyla. Bunlar o dönemin çok normal beklediğimiz durumlarıdır. Özellikle ağlamalar varsa, sık sık ağlamalar, kızmalar, bağırmalar varsa, beni sevmiyorsunuz sık sık söyleniyorsa, ölmek istiyorum diyorsa, ki bu en hani mutlaka ciddiye alacağımız cümlelerinden bir tanesi, ölmek istiyorum, bu hayattan kurtulmak istiyorum diyorsa, o zaman belli ki bir şeyler taşıyor demektir. Mutlaka bir uzmandan yardım almalı. Ama hani sadece bu işi bir uzmana gidip götürerek, gelip giderek hani olmayacağını da bilmeliyiz. Biz de evimizin uzmanı olmalıyız ki hani bir şeyleri fark edip bir şeyleri değiştirme, yani evdeki o duygu dünyasını çocuk için nasıl daha huzurlu bir ortam oluşturabiliriz? Çünkü çocuk hangi yaşta olursa olsun evdeki durumun aynasıdır. Evdeki ruh halinin aynasıdır. Adeta evi simgeler. O bir şeyleri ifade etmiyorsa da hani sözlü olarak, onun ruh halinden bir şeyleri anlayabiliriz. Bizim yapabileceğimiz bir şey varsa, ama evde herhangi bir değişiklik yoksa, her şey normal eskisi gibiyse, o zaman okulla ilgili mutlaka bir değişiklikler vardır. Ya öğretmen ilişkisinde ya arkadaş ilişkisinde, ki ergenlik döneminde genellikle arkadaşları tarafından dışlanma olabiliyor ya da kendi o ideal benliğiyle gerçeği arasında bir çatışma oluyor. Kendisini istediği gibi bulmuyor. Kendisini beğenmiyor. Fiziksel ya da hani karakter olarak, popülarite olarak bu tarz durumları olabiliyor. İşte bu durumlarda müdahale etmek, fark etmek gerekiyor. Çok fazla değil. Yani çocuklar Allah'tan bizlere göre çok daha makul ve daha kolay tolere edebilen varlıklar. O dönemki o dönemde kalabiliyor. Bunu şeyden görebiliriz. Mesela hani küçük bir çocuğa kızdığınızda, terslediğinizde, biraz sonra hani size çocuk hiç o olmamış gibi yaklaşıp başka bir şey sorabilir. Yani çok tamamen tabii farklı bir ruh halinde, ama ergene böyle bir şey yaptığınızda günlerce aranızda bir küskünlük olabilir. Evet. Önemli belirtilerden bir tanesi kimsenin onu sevmediğini düşünme. O yüzden zaten hani eskiye göre baktığımızda yalnız yetişen çocuklar arttı. Çünkü aileler daha yalnızlaştı. Mümkün olduğunca yakın ilişkilerin olması, hani evet birilerinin olması, birilerinin varlığı çocuğun kendisini daha güçlü hissetmesini sağlıyor. Ve anne babaya alternatif birilerinin olması, icabında onlarla ilgili konuşabileceği, onlarla ilgili dertleşebileceği ya da onların başka yoğunlukları varken ilgi alabileceği başka alternatif kişilerin olması nispeten koruyor. Hani bazen büyüklerimiz diyor ya, eskiden depresyon mu vardı, şimdi evet, böyle bir moda çıktı gibi. Eskiden tabii ki yakın ilişkiler daha fazlaydı. Geniş çok ailenin doğru katkısı o kadar büyük ki ruh sağlığını korumakta. Yani illaki bir sahiplenen çıkardı. Evet, sen hani abi, başka birisi, arkadaşınızın annesi sizin karnınızı rahatlıkla doyurabilirdi. Ama şimdi hani biraz daha güvensiz bir ortamda yaşıyoruz. Çocuğumuzu dışarı salmaya korkuyoruz. Çocukların ellerinde teknolojik aletler, evet, bunlarla o yalnızlıklarını gidermeye çalışıyorlar. İşte böyle bir boşlukta da hemen pat düşebiliyorlar maalesef ki. Hem daha yalnız olmak, hem de çocukların şu andaki sorumluluğunun daha fazla olması ve küçük yaşta bunun başlaması, işte TEOG sınavına hazırlanma, diğerlerinden daha önde olmaya çalışma, bunlar tabii böyle bir yarış halinde olmak sürekli bazı çocuk için iyi oluyor. Eğer kapasitesi yüksekse bu enerjisini akıtma imkanı bulmuş oluyor. Bazısına da ağır gelebiliyor. Bunlar maalesef ki işte o zaman kimsenin onu sevmediğini düşünmesine sebep olabiliyor. Ölüm düşüncesi, intihar düşüncesi veya girişimi yine depresyonun çok önemli belirtilerinden, biraz önce söylemiştik. Birdenbire mesela gece altını ıslatmaya başlama ya da büyük abdestini altına kaçırma, evden kaçma, uyku düzensizlikleri, dikkatini toplamakta güçlük çekme, yoğunlaşmakta güçlük çekme ve düşüncenin yavaşlaması, kararsızlık halinin çok fazla olması. Okul başarısına düşme yine çok önemli belirtilerden bir tanesi ki ergenlik döneminde neredeyse %30-%40 çocukta bunu görebiliyoruz. Okul başarısında şöyle bir dönem bir savrulma oluyor, sonra tekrar kendilerini bir toparlıyorlar.
Evet. Eğer başarıya alışmışsa, ama başarıya çok da alışkın değilse bakıyorsunuz o kopuş bazen başlangıç oluyor ve öyle devam edebiliyor. Hele ki yanlış arkadaşlar da tercih etmişse, genellikle başarısız çocuk başarısız arkadaşları tercih eder ki onların arasında kendisini daha mutlu hisseder. Daha bir de böyle bir arkadaş çevresi olmuşsa.

iyice kaybediyoruz demektir neredeyse. Kendine güveni azalır ve kendine kızması fazlalaşır. Suçluluk duygusu çok artar. Mesela anne baba kavga ettiğinde kendisinin yüzünden olduğunu düşünebilir.

0: zaten de vardır ama hani altında fiziksel bir sebep bulunamayabilir. Hmm. O zaman psikolojik tedaviler işe yarar. Ve sosyal olarak içe kapanma, bu da önemli belirtilerden bir tanesidir. Yani o işe yaramazlık duygusuyla beraber gelişir. Zaten ben ne işe yarayacağım ki diye gitgide kendini içe kapatır. Biraz önce söylediğimiz gibi sıkılmalarına mani olmak, baştan güzel bir plan program yapmak. Bunun için de daha ilkokul döneminden sportif bir faaliyete alışmalarını sağlamak. Çünkü ilkokul dönemi alışkanlıkların çok iyi geliştiği bir dönemdir. Bir spora alıştığında ergenlikte de bunu devam ettirir. Bu spor adeta koruyucudur, rehabilite edicidir çocuğu. Hem enerjisini boşaltmış olur, hem kendisini onu alışkanlık haline getirdiğine göre o noktada kendisini başarılı hissediyor demektir. Başarılı hissettiği bir alanın olması kişinin hayatında hayata tutunma sebebidir. Yani Enis, ben gidip bir basket oynayayım da şöyle rahatlayayım der mesela çocuk. Ya da arkadaşlarla bir araya geleyim. Yani orada çünkü onun hedefleri vardır, onu bekleyen işler vardır. Yani orada bir işe yarıyordur, önemli şey onun için. Sorumluluk duygusu, disiplin, hepsi gelişir. Hem de dediğimiz gibi o hormonların daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. O yüzden hani olmazsa olmaz bir şey mutlaka sportif bir faaliyetin içerisine sokmak. Bir hobisinin olmasını sağlamak, kız çocuklarında özellikle. Yani bu da yine boşluğa düşmesini engeller, kendini iyi hissetmesini sağlar. Hatta mesela hani yurt dışına gittiğimde ben bunu gördüm. Yani hobisi olmayan insana neredeyse hani sen hiç medeni değilsin demiyorlar ama hani o şekilde bakılıyor. Hobiniz nedir? Hemen bu ilk sorulan sorulardan. Eğer bir hobisi yoksa, ki çok kişinin orada hani bu soruya sırf cevapsız kalmamak için bir hobi edindiğini biliyorum. Yani balık tutmaktı, şunu yapmaktı, bunu yapmaktı, ki hani bizim milletimizde çok gelişmiş bir şey değil. Ki hani oradaki çok önemli mesela üniversiteye girme noktasında puanı yükselten sebeplerden bir tanesi gönüllü yapılan çalışmalardır Amerika'da. Bu gönüllü çalışmalar tabii ki çocuk için hem bir hobi haline gelebiliyor ve hani işi, dünyayı tanımasına, başka insanları tanımasına sebep oluyor. Öteki türlü hani gönüllü çalışmalara hiç girmemiş, sadece ders yapmış çocukları pek hani makbul görmüyorlar. Yani hayatı bir bütün olarak yaşaması demek oluyor, evet. Aslında yani bir tek okul hayatı bir parça olmuş oluyor. Yani bir boşluk bırakmaması, aynı şekilde dini duyguları kuvvetli bir şekilde yetiştirmek çocuğu. O da tabii ki hani dolu dolu yetişmesine sebep oluyor. Hani ben ölümü aklımdan geçiremem. Mesela hani böyle bir ruh halinde bile olsa hayır, yani bu benim için geçerli bir şık değil deyip hemen onun üstünü çizer. Alışkanlık dönemidir ilkokul dönemi. Biz bu dönemde eğer alışkanlıklarını iyi verdiysek çok korkmamıza gerek yok. Ne kadar sorgularsa sorgulasın, o ilkokul dönemindeki alışkanlıklarına genelde istisnalar var, dönecektir. Sorgulamaların genellikle hani böyle üniversite yıllarında ya da lise yıllarında olduğunu görebiliyoruz, ki bu da hani korkulacak bir şey değildir. İstediği kadar sorgulansın, doğru zaten belli bir yerde. Ama hani dua etme alışkanlığı, çocuğun yalnız olmadığını hissettirme, arkasında önemli bir kuvvetin olduğunu hissetme, bunların hepsi tabii ki nispeten hani depresyondan korunmasını sağlar, daha güçlü hissetmesini sağlar. Bazı insan hani yaratılıştan böyledir, daha sevgi doludur, daha yüreği derindir, daha geniştir, bir sürü şeyi içine alabilir, barındırabilir, daha kolay affedebilir, daha kolay tolere edebilir. Bazı insan da gördüğü bir hata karşısında ya da bir kabul edilmeme karşısında hemen kendini dışlayabilir. Yani sevgimizi arttırmak bizim tabii ki insan olarak kendimize karşı yapacağımız çok önemli bir iyilik en başta. Bunun için de karşımızdakini mümkün olduğunca olduğu gibi kabul etmek. Yani biri A, biri B, biri C gibi kafamızda hani belki şematik olarak belirlemek, hani herkesi aynı seviyede bir insan olarak gibi değil de ha evet bu X seviyesinde, bu C, bu D gibi, bu şekilde yapar, böyle yapar, olsun ben onu öyle de seviyorum, ancak bunu öğrenebilmiş, bunu görebilmiş, eğitimi, kabiliyeti buna müsait gibi o anlayış şeyimizi geliştirmekten geçiyor diye çok düşünüyorum. Mış gibi yapmak, eğer çok içimizden bile gelmiyorsa o mış gibi yapmalar yavaş yavaş gerçeğe doğru dönebilir.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.

kuşak boydan gelir, on kuşak boydan gelir hey. Yiğitliği boşa değil, on kuşak boydan gelir, on kuşak boydan gelir hey.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencimiz ve milli sporcumuz Emrah Yaşar, Bulgaristan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 90 kilogram kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Konuya ilişkin üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, öğrencilerimizin uluslararası başarıları bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandıran ve bizlere büyük bir mutluluk yaşatan kıymetli öğrencimizi yürekten kutluyorum. Emrah Yaşar'ın bu önemli başarısında emeği bulunan antrenörlerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyor. Öğrencimize nice yeni başarılar diliyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Emniyet kemeri yaşam yüzdesini arttıran bağdır. Emniyet kemeri takmayan arka koltuk yolcularının yaralanma riski ön koltuk yolcularına göre 2 kat, fırlatılma riski ise 7 kat daha fazladır. Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
1: İlimlerin içinde kıymeti hiç değişmeyecek bir yere sahiptir matematik ilmi. Her şeyin temelinde o vardır. Çünkü kainatın düzeni bir ölçü ve hesap üzere kurulmuştur. Bu öylesine kusursuz bir hesaptır ki evrenin yüzyıllardan beri şaşmaz bir döngü içinde devam etmesi anlamına gelir. Rabbimiz Kamer suresi 49. ayette gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık diyerek bir ölçüye dikkat çekmektedir. Farkında mıyız? Rabbimizin yaratma sanatındaki kusursuz hesaplamayı, oranı, düzeni görüp anlayabilmemiz için matematik ilmine ihtiyaç duymaktayız. Çünkü matematik, dünyanın bir sonu olduğunu anlatırken, sonsuz alemin ispatını da verir bize. Yeryüzünde hiçbir şey rastgele yaratılmamıştır. Dünyanın eksen eğikliğinden, havadaki oksijen ve hidrojen oranına kadar her şey yazılmış, çizilmiş ve bir hesap üzere kaim kılınmıştır. İşte kainatın bu sırrını keşfetmemize vesile olan ilim matematiktir. Matematik, kainat kitabının adeta dili gibidir. Bu dil, kainatın prensipleri hakkında bilgi sahibi olmamıza ve hangi kurallarla var olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Farkında mıyız? Matematik biliminde sayılar ne kadar büyürse büyüsün, mutlak sonsuza hep uzak kalındığı gözlemlenmiştir. Hayallerimizin ulaşabileceği en büyük sayılar bile sonsuz değildir. Hatta sonsuzun yanında bir hiç kalmaktadır. Matematik biliminin bu derinliği, sonsuzluğun ne kadar büyük ve uzak olduğunu ispat etmektedir. Matematik biliminin sonsuzluğun ispatı olduğunun farkında mıyız? Sonsuzluk, insan idrakini ve hayalini aşan, zorlayan bir kavramdır. Sonsuz, saymakla ulaşılamayacak bir şeydir. Şimdi en büyük bir sayıyı hayal edelim ve o sayıyı yine o en büyük sayıyla çarpalım. Onun kendisi kadar üstünü alalım. Yani her ne yaparsak yapalım, keşfettiğimiz sayının adı son olmayacaktır. Çünkü sonsuz, aklımıza gelemeyecek kadar uzak, fakat varlığından emin olduğumuz bir şeydir. Matematik ilminin dünyevi ilişki ve kurallarla birlikte ahirete de ışık tuttuğunun farkında mıyız?
0: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

nasıl karanlık, o ılık aydınlık, yuvamız soğumuş geceler.

saçılmış odaya her yere.

öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hasret.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 2026 YKS ek yerleştirme kayıt rehberi bir duyuruyla yayımlandı. Yapılan duyurudan değerli öğrencilerimiz, üniversitemize hoş geldiniz. Üniversitemize 2026 YKS ek yerleştirme sonucuna göre yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimizin e-devlet, türkiye.gov.tr web sitesi üzerinden elektronik kayıt yaptırmalarını önemli tavsiye etmekteyiz. E-Devlet şifresi bulunmayan adaylar Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimlik belgeleriyle şahsen PTT şubelerine başvurarak şifrelerini temin edebilirler. E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 2-4 Ekim 2026 tarihleri arasında türkiye.gov.tr web adresinde E-Hizmetler bölümünde yer alan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı başlığı altındaki üniversite e-kayıt seçeneğinden E-Devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir. E-Devlet üzerinden kayıt yapan öğrenciler ayrıca herhangi bir belge teslimi yapmayacaklardır. E-kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin kayıt olduklarını gösterir barkodlu bilgisayar çıktısını mutlaka almaları gerekir. E-kayıt yapanların üniversitemize başvurarak tekrar yüz yüze kayıt yapmalarına gerek yoktur. Üniversitemize E-Devlet üzerinden kayıt yapamayan öğrenciler kayıtlarını üniversitemize 2-9 Ekim 2026 tarihleri arasında lise diploması aslıyla birlikte 1 adet diploma fotokopisi, 2 adet fotoğrafla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na şahsen veya yasal temsilcisinin başvurusuyla kayıtlarını gerçekleştirebilirler ifadeleri kullanıldı. 2026 YKS ek yerleştirme kayıt rehberi ve tüm detaylar için Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfası oidb.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
2: Sevgili sürücüler, daha güvenli bir sürüş için niyetinizi belli edin ve sinyal verin.

0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, kronik obstrüktif akciğer hastalığı yani KOAH'ı anlatmaya devam ediyoruz. En son KOAH'ın belirtilerinde kalmıştık. KOAH'ın belirtileri nelerdir? Hastalığa bağlı olarak akciğer kapasitesi büyük oranda azalırken dokulara yeterli miktarda oksijen iletimi sağlanamayacağından başta nefes darlığı olmak üzere öksürük ve balgam gibi belirtiler gözlenir. Başlangıç evresinde hızlı yürüme, merdiven çıkma ya da koşma gibi aktiviteler sonucunda ortaya çıkan nefes darlığı problemi hastalığın ilerleyen evrelerinde uyku sırasında dahi gözlenebilen bir problem halini alır. Öksürük ve balgam problemi ise yine başlangıç evrelerinde yalnızca sabah saatlerinde ortaya çıkan birer belirti olarak görülse de hastalığın ilerlemesiyle birlikte şiddetli öksürük ve yoğun balgam gibi KOAH belirtileri gözlenir. Belirtileri sıralayacak olursak uzun süreli kronik öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı ve güçlüğü, hırıltılı nefes alma, çabuk yorulma, aşırı halsizlik, fiziksel aktivitede zorlanma KOAH'ta görmektedir. Bunlara rağmen risk grubunda olan bazı hastalarda belirti olmadan da hastalık seyredebilmektedir. KOAH'a spesifik yani KOAH'a has belirtiler dışında görülen bazı belirtiler de vardır. Bunları sıralayacak olursak bol terleme, dilde, dudaklarda, parmak uçlarında morarma, ağır hastalarda kandaki karbondioksitin atılamamasına bağlı olarak uykuya eğilimin artmış olması, gündüzleri uyuklama, geceleri uykusuzluk çekme, şiddetli baş ağrısı, çarpıntı, zihinsel faaliyetlerde azalma, unutkanlık, dikkatsizlik, aşırı sinirlilik, şiddetli halsizlik, yorgunluk, istenmeyen kilo kaybı özellikle ileri aşamalarda olur, mide rahatsızlığı, karında şişkinlik ve hazımsızlık, kabızlık, ellerde ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma, yanma hissi, ellerde titreme, hastalığın ilerlemesiyle kalp yetmezliği meydana gelebilir ve sonucunda ayak bileklerinde, ayaklarda veya bacaklarda şişme görülür. Bunlar nispeten daha az olarak KOAH'ta görülebilecek belirtilerdir. KOAH hastalığının ilk belirtileri öksürük ve balgam çıkarmadır. Bunun yanında hırıltılı nefes alma, nefes darlığı ve göğüs sıkışması görülür. Öksürük esnasında aşırı balgam çıkarma söz konusudur. Öksürük genellikle sabahları daha fazla ve arka arkaya olur. Bu aşamada sigara içmeye devam edilirse hastalık ilerler, öksürük şiddetlenir, balgam miktarı artar. Nefes darlığı şikayeti de şiddetlenir. Kronik bronşitin ön planda olduğu KOAH olgularında çoğu kez öksürükle birlikte balgam çıkarma da vardır. Hastalığın bu dönemde fark edilmemesi ve sigaraya devam edilmesi neticesinde hastalık ilerler ve hırıltılı solunum, nefes darlığı gibi yakınmalar ortaya çıkar. Ayrıca bazı hastalarda balgamla birlikte hafif hemoptizi yani kan tükürme olabilmektedir. Kronik bronşitin ön planda olduğu KOAH hastaları tıknaz, kısa boylu, ufak tefek yapıdadır. Amfizemin ön planda yer aldığı KOAH olgularında ise hastalar en fazla nefes darlığından yakınırlar. Bu gruptaki hastalarda hırıltılı solunum, öksürük ve balgam çıkarma yakınmaları daha seyrektir. Bu gruptaki hastalar genellikle astenik ince yapılı tiplerdir. Erken dönemde sigaranın bırakılmasıyla birlikte KOAH belirtileri gerileyebilir ve hastalık gelişimi durabilir. KOAH hastalığı genelde alevlenmeler şeklinde bir seyir gösterir. Alevlenmeler stabil yani sabit giden dönemden farklı bir tedavi gerektirir. Alevlenmeler hastalığın ilerlemesine katkıda bulunur ve KOAH'tan dolayı ölümlerin en önemli nedenidir. Kronik oksijen eksikliği ve tekrarlayan ataklar kalp yetersizliği gelişimine de neden olurlar. Sonuçta KOAH'a eşlik eden diğer sağlık sorunları da hastalığın ilerlemesine katkıda bulunur ve hastalığın yönetimini de güçleştirir. KOAH'ın ağır ve çok ağır formlarında kandaki oksijen miktarında azalma ve buna bağlı morarma ve en nihayetinde kalp yetmezliğine bağlı ayaklarda şişme gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Kalp yetmezliği gelişen hastalarda hastalığın ileri dönemlerinde nefes darlığı çok şiddetlenir ve hastalar evden dışarı çıkamaz hale gelirler. Bu dönemdeki hastalar artık günün en azından yarısında oksijen makinesine bağlı kalırlar. Yaşamlarını bu şekilde idame ederler. Sonuç olarak KOAH, kişi 35 yaşına gelmeden fark edilmeyebilir. Ancak bu yaştan sonra şiddeti artan belirtiler hastanın günlük yaşamını etkileyebilir. Hastalığın gittikçe ilerleyerek bahsetmiş olduğum ağır rahatsızlığın ortaya çıkmasını önlemek için yapılması gereken şey, özellikle sigara içiliyorsa sigaranın içilmesinin acilen bırakılmasıdır. Kimi zaman KOAH'la astım karıştırılabiliyor. Peki KOAH astımdan nasıl ayırt edilebilir? Astım genellikle çocuk ve genç yaşlarda görülürken KOAH 50 yaşlarından sonra ortaya çıkar. KOAH sigara içenlerde görülmesine karşın astımın sigara ile ilgisi yoktur. Yani sigara içen astım hastası da olabilir ama bu astımın gelişmesinde sigara temelde sebep olan nedenlerden biri değildir. Astımda iyileşme mümkünken KOAH'ın tedavisinde akciğerde oluşan hasarın geriye dönüşü yoktur. Sevgili dinleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda KOAH'ın evrelerinden ve tanısından bahsedeceğim. Sizlerle yeniden birlikte olma ümidiyle hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Genç Askon Genel Başkanı Abdülsamet Öztürk ve Adıyaman Şube Başkanı Muhammed Şükrü Delibaşı makamında kabul etti. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, Genç Askon Genel Başkanı Sayın Abdülsamet Öztürk, Adıyaman Şube Başkanı Sayın Muhammed Şükrü Delibaş ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyete nazik ziyaretleri için teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim ifadelerini kullandı.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Sazın Sözü. Kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
2: Motosiklet, ekonomik olması ve kendine has bir kültür oluşturması nedeniyle dünyada en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri. Motosiklet kullanmak ekstra güvenlik önlemleri gerektiriyor. Güvenli bir sürüş için kask ve diğer koruyucu ekipmanların önemi kadar takip mesafesinin iyi ayarlanması, hız limitlerine ve tüm trafik kurallarına uyulması gerekiyor. Motosikleti dikkatli kullanın, hayatta ve trafikte büyük avantaj kazanın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu'nun açılış programına katılarak etkinlik kapsamındaki yarışma alanlarını, teknoloji sergilerini ve katılımcı standları ziyaret etti. Konuya ilişkin Rektör Keleş 30 Eylül 4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilecek organizasyon, gençlerimizin teknolojiye, bilime ve inovasyona olan ilgisini güçlendiren, ülkemizin milli teknoloji vizyonuna katkı sunan önemli bir buluşma olacaktır. Gençlerimizin hayallerine, üretme azmine ve teknoloji alanlarındaki yeteneklerine tanıklık etmekten büyük gurur duyuyor, Teknofest Güneydoğu'nun ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati. Kamu Spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Araç alım ve satım esnasında dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olun. Öncelikle ekspertiz raporunu isteyin. Kapora talep edilen satışlarda elden ödeme yapmayın. Satıcının kimlik kartı, hesap cüzdanı, ehliyet ve ruhsatı gibi belgelerin fotokopisi alındıktan sonra anlaşın. Plakasız araçlarda plaka talep edin ve sorgulayın. Alım-satım işlemlerinizi sadece noter aracılığıyla gerçekleştirin.

Sen benim gözümde bir hiçsin artık. Nefretim aşkımı aştı bu gece. Bugünkü sözlerin söz müydü artık? Son sözün sabrımı aştı bu gece. Kolayca bitsin bu diyemedin de salladın savurdun basiretsizce. Hiç mi ders almadın onca gezdik de? Yağmurun rahmeti aştı bu gece. Yürümeyen miydi? İlişkimiz mi? Günüm sensiz bomboş değişimiz mi? Sensiz yaşayamam çelişkimiz mi? Yalanın doğrunu aştı bu gece. Evlenmek hayali kapımdaydı. Giriş kat evimin boyası yeni. Mobilyanın takımı alınmış idi. Vuslatım tadını aştı bu gece. Yemedim yedirdim ne varsa sana. Üç kuruşum olsa verirdim daha. Memurdum, yoksuldum hatırlasana. Hafızam haddini aştı.

gece yatamamış üzülmüştüm de, bir ay oruç tutup yememiştim de, o çizmen boyunu aştı bu gece. Yapılan söylenmez, gelmezmiş dile. Allah'tan beklenir kul bilmese de, kızgınlığım buna sebep ise de, sabrım niyadını aştı bu gece. Onca gez toz bende, seviyorum de, sonra git nişanlan bir de ona de, şerefsizlik değil nedir bu söyle, küfrüm edebimi aştı bu gece. Sana son bir sözüm nasihatim var, aldığım ahlakla bir terbiyem var, seni doğuran ana deyip geçmek var. Saygım adabımı tuttu bu gece, gönlümün romanı bitti bu gece. Hangisine yansam şimdi gün gece? Ömrümden 5 yıl gitti bu gece. Ömrümden 5 yıl gitti.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş 28. BES Eğitim Bayramı programına katıldı. Konuya ilişkin Rektör Keleş, BES ilçemizin köklü eğitim kültürünü ve güçlü dayanışma ruhunu yaşatmaya devam eden 28. BES Eğitim Bayramı programına katılmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Bu yıl sağlıklı nesiller güçlü gelecek temasıyla gerçekleştirilen bu anlamlı buluşma, eğitime, sağlığa, kültüre ve sanata verdiği değerle çeyrek asrı aşan bu geleneği başarıyla geleceğe taşımaktadır. Bu değerli organizasyonun gerçekleşmesinde emeği bulunan Besni Kaymakamlığı, Besni Belediyesi, Mehmet Erdemoğlu Vakfı ve Besni Eğitim Vakfı başta olmak üzere katkı sunan tüm kurumlarımıza ve kıymetli hayırseverlerimize teşekkür ediyor. Eğitim bayramının Besni'mize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüe FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adüya FM. Kamu Spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa KADES uygulaması aracılığıyla güvenlik güçlerine tek tuşla ulaşabilirsiniz. KADES uygulamasını akıllı telefonunuzun mağaza bölümünden telefonunuza indirebilirsiniz. KADES, ihtiyacınız olduğu anda.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Yemek Bursu başvurularının başladığını duyurdu. Yapılan duyuruda üniversitemizde öğrenim gören başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilere üniversitemiz yönetim kurulunun 26 Ağustos 2026 tarihinde aldığı karar gereğince belirlenen kontenjan dahilinde yemek bursu verilecektir. Üniversitemizde öğrenim gören ön lisans, lisans ve uluslararası öğrenciler yemek bursu başvurularını 16 Ekim 2026 mesai bitimine kadar yapmaları gerekmektedir ifadeleri kullanıldı. Duyurunun detaylarını üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sayfası sksdb.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Motosiklet kullanmak bir tutkudur. Yağmurlu havalarda motosiklet kullanırken su geçirmez, canlı, renkli kıyafetler tercih ederek trafikte fark edilmenizi kolaylaştırın. Motosiklet kullanırken kask, korumalı mont, dizlik, dirseklik ve eldiven kullanmaya mutlaka özen gösterin. Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçin. Motosikletin hızlı ve fiziksel olarak diğer taşıtlara göre küçük olması, seyir halinde fark edilmesini zorlaştırır. Tüm dikkatinizin çevrenizdeki araçlarda ve trafik kurallarında olması güvenli bir yolculuk yapmanızı sağlar. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüye FM.
1: Teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, öğrenci yemekhanemizde kampüsümüzün farklı noktalarında öğrencilerle bir araya geldi. Konuya ilişkin Rektör Keleş bugün üniversitemizin kıymetli öğrencileriyle öğrenci yemekhanemizde ve kampüsümüzün farklı noktalarında gerçekleştirdiğimiz samimi sohbetlerde eğitim süreçlerinden sosyal imkanlara, kampüs yaşamından günlük ihtiyaçlara kadar pek çok konuda öğrencilerimizin görüş ve önerilerini dinledik. Öğrencilerimize doğrudan iletişim kurmayı daha nitelikli ve öğrenci odaklı bir üniversite ortamı oluşturma anlayışımızın önemli bir parçası olarak görüyoruz. Paylaşılan her düşüncenin öğrencilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi anlamamıza ve çalışmalarımıza yön vermesine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Yeni akademik yılın tüm öğrencilerimiz için sağlık, huzur ve başarılarla dolu geçmesini diliyorum ifadelerini kullandı.
0: Adyo FM Radyo Dergisi. Günde.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Andiyo FM.

Bir çift yaprakmış dalında yumuşacık. Tutmuşum tutmuşum ellerinden seni. Düşmüşüz yavaş.

0: Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
1: Lütfen dikkat. Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan ve sizden para, altın veya ziynet eşyası isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı veya hediye kazandınız gibi mesajlara itibar etmeyin. Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Adi FM'de canlı performans.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Dalgar, üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş'i makamında ziyaret etti. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Hüseyin Dalgar'ı üniversitemizde misafir etmekten memnuniyet duyduk. Gerçekleştirdiğimiz görüşmede üniversitelerimiz arasında akademik ve bilimsel alanlarda geliştirilebilecek işbirlikleriyle ortak proje çalışmaları üzerine verimli değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri için kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: 25. kare programı başlıyor. 25. kare programı başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adıyaman FM'de 25. kare programının bir başka bölümünde yine kulak hizalarınızdayız. Bugün Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan öğretim üyesi Doktor Sayın Emirhan Güler hocamız bizlerle birlikte olacak. Çok güzel bir konuyu değerlendireceğiz hocamızla birlikte. Müzikoloji alanında Türk halk müziği derleme çalışmaları ve kültürel bellek başlığında bir program yapacağız. Programımızda öncelikle derleme kavramının ne anlama geldiğini ve derleme çalışmalarının müzikoloji açısından önemini konuşacağız. Ardından Türk halk müziği derleme çalışmalarının tarihsel gelişimini, Cumhuriyet dönemindeki kurumsallaşma sürecini, bu alanda öne çıkan kurum ve araştırmacıları ele alacağız. Ayrıca derleme çalışmalarının etnomüzikoloji ile ilişkisini ve uluslararası boyutunu, saha araştırmalarında kullanılan yöntemleri, kaynak kişi kavramını, varyantlaşma, yöre, göç ve notaya aktarma gibi temel meseleleri de değerlendireceğiz. Son bölümde ise geçmişten günümüze derleme anlayışında yaşanan değişimi ve bu çalışmaların kültürel belleğin gelecek kuşaklara aktarılmasındaki önemini konuşacağız. Konuğumuz az önce söylediğimiz gibi Emirhan hocamız. Tabii sorularımızı yöneltmeden, konuları irdelemeye başlamadan önce hocam öncelikle hoş geldiniz diyoruz.
1: Hoş buldum. Davetiniz için teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz programımıza geldiğiniz için. Şimdi sevgili dinleyiciler, Adıyaman Üniversitesi'nde saz ve bağlama deyince akla gelen isim Emirhan hocamız. Gerçekten bu anlamda bir üstad, önemli bir sanatçı. Böyle bir sanatçıyı biz konuk aldığımız için mutluyuz. Hocam, programımıza başlarken sizi kısaca tanıyalım, ondan sonra derleme konusunda biraz konuşmaya başlayalım.
1: Ben doktor öğretim üyesi Emirhan Güler. Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda 12 yıla yakın öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Türk halk müziği ve bağlama alanında çalışmaları yapmaya çalışıyorum. Hı-hı. Bu konuda kendimce bir şeyler alana, hı-hı, katkı sağlamaya çalışıyorum. Bugün de Türk halk müziği ve özellikle etnomüzikoloji alanında önemli bir yere sahip olan derleme çalışmaları ve Türk halk müziğindeki derleme faaliyetleri hakkında konuşmaya geldim izninizle. Bu fırsatı verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Program boyunca da Türk halk müziği derleme faaliyetlerinin geçmişten günümüze farklı yönlerini ele almaya çalışacağız. Bu çalışmaların nasıl başladığını, zaman içerisinde nasıl geliştiğini, günümüzde nasıl bir noktaya geldiğini konuşacağız. Umarım dinleyicilerimiz açısından faydalı ve keyifli bir yayın olur.
0: Hocam, çok kısa bir şekilde bağlama ve saz arasındaki farka değinerek başlayalım mı?
1: Şimdi saz şöyle, enstrümanların tamamına saz denir aslında. Hı-hı. Özellikle Türk müziğinde kullanılan sazlar ifadesi buradan, hı-hı, gelir. Hı-hı. Bağlama da bu saz ailesi içerisinde kendine ait bir enstrümandır. Yani bunun tabii ailesi de var, bağlama ailesi olarak.
0: Evet.
1: Divanından kısa sapına, uzun sapına, cürasına, hı-hı, bu ailede 4 tane üyesi var bu ailenin.
0: Esas sazımızın ismi bağlama.
1: Tabii,
0: o zaman.
1: Tabii, evet.
0: Tamam. Tamam, anlaştık.
1: Tabii bir de bağlama düzen isminden de geliyor. Tabii, hı-hı, o farklı, hı-hı, bir konu. Hı-hı. Farklı bir belki programın konusu diyebilirim.
0: İnşallah bunu başka bir programda konuşuruz.
1: İnşallah.
0: Şimdi hocam, en temel kavramla başlayalım programımıza dilerseniz. Türk halk müziğinde derleme dediğimizde ne anlamamız gerekiyor?
1: Şimdi kaynakları incelediğimizde en basit haliyle şu ifade geçiyor. Halk arasında yaşayan müzik ürünlerinin tespit edilmesi, toplanması ve kayıt altına alınması şeklinde açıklıyor kaynaklar bunu. Ama tabii burada önemli bir nokta var. Derleme sadece bir köye gidip, bir yöreye gidip o türküyü kaydetmekten ibaret değil.
0: Evet.
1: Çünkü kayıt altına almak aslında sürecin sadece bir bölümü. Öncesinde bir hazırlığın yapılması gerekiyor. Daha sonra sahaya çıkılıyor, kaynak kişilerle görüşülüyor, müzikal malzeme o şekilde elde ediliyor. Hı-hı. Ardından elde edilen verilerin de analiz edilmesi ve değerlendirilmesi gerekiyor. Hı-hı. Derleme teknikleriyle ilgili çalışmalarda bu süreci şu şekilde yaptığımız, incelediğimiz çalışmalarda 4 temel aşamada ele alıyorlar. Bunlar, hı-hı, ön çalışma, saha çalışması, analiz ve değerlendirme olmak üzere 4 temel aşamada ele alınıyor. Dolayısıyla ben derlemeyi yalnızca türkü toplamak şeklinde değil de biraz bu konuda açıklamanın eksik kalacağını düşünüyorum.
0: Evet.
1: Çünkü biz aslında bir türküyü kayıt altına alırken Onunla birlikte müzik kültürünü de belgeliyoruz.
0: Mutlaka.
1: Bununla belgelemeye çalışıyoruz.
0: Ve güzel bir araştırma yöntemi de takip ediliyor,
1: kesinlikle,
0: değil mi hocam?
1: Kesinlikle. O yüzden sadece türküyü dinledim, notayı aldım şeklinde değil de onun altyapısını, arka planını da bakmak gerektiğini düşünüyorum. Hı-hı. Zaten buradaki o kültürel bellekte ileride zaten detaylı açıklayacağız.
0: Evet.
1: Bu konuda bize önemli bilgiler sunuyor.
0: Evet. Bahsettiğiniz gibi bilimsel araştırma yöntemleriyle çok benzeşiyor aslında. Sahaya çıkıp
1: tabii
0: veri toplama,
1: kesinlikle,
0: bunu değerlendirme, sonuca ulaşma.
1: Müzikoloji alanında da zaten birazdan da geleceğiz.
0: Hı-hı.
1: Bizim için saha önemli bir veri kaynağı. Yani.
0: Evet, mutlaka. Peki hocam, derleme çalışmalarını müzikoloji ve özellikle etnomüzikoloji açısından önemli olduğu söyleniyor.
1: Evet,
0: bu neden
1: kesinlikle
0: bu kadar önemli?
1: Biraz önce söyledim. Müzikoloji açısından saha bizim için çok önemli veriler sunabiliyor. Bir yörenin müzik kültürünü araştırdığımızı düşünelim.
0: Hı-hı.
1: Sadece elimizdeki notaya bakarak o kültürün bütünüyle anlamamız mümkün değil.
0: Tabii
1: sadece
0: ki.
1: Notaya bakarak. Hı-hı. Orada kim söylüyor, nasıl söylüyor, kimden öğrenmiş, hangi ortamda söylüyor, hangi çalgıyla icra ediyor, o eser toplum içerisinde hangi işleve sahip, bunların hepsi bizim için çok önemli.
0: Evet.
1: Özellikle etnomüzikoloji açısından da müziğin yalnızca seslerden oluşan bir yapı olarak değil de içerisinde yaşadığı kültürle beraber değerlendirmek gerekiyor.
0: Hı hı.
1: Yani derlemeci burada saha ile akademi arasında aslında bir köprü kuruyor.
0: Evet, evet.
1: Sadece teknik anlamda veriler toplayan kişi olarak değil, kültürel sürekliliğe katkı sağlayan, toplumsal hafızayı belgeleyen ve sahadan akademiye taşıyan bir yardımcı gibi düşünebiliriz derlemeciyi. Dolayısıyla derleme müzikoloji açısından repertuara bir eser kazandırmanın yanı sıra aynı zamanda o müziği bilimsel olarak da inceleyebileceğimiz veriyi ortaya koyuyor bize.
0: Zaten bizim konservatuvardaki müzikoloji bölümünün temel taşlarından biri de bu, değil mi
1: kesinlikle
0: hocam?
1: Kesinlikle öyle. Biz de öğrencilerimizi mesela burada yöreyi gezdiriyoruz.
0: Hı hı.
1: Yöreye gönderiyoruz. Derleme yaptırmaya alıştırıyoruz aslında. Çünkü kültürü ileriye taşımak bizim görevimiz.
0: Mutlaka.
1: Öğrencilerimizi de bu anlamda teşvik ediyoruz.
0: Evet. Yani şimdi ben tabii işin bu boyutunu bilmiyordum. Bu veriyi toplama aşaması, sahada çalışma gerçekten meşakkatli bir iş ve
1: zor bir iş.
0: Bu kaynağa ulaşmak çok zor hocam.
1: Yani kaynağı bulmak zor, kaynakla konuşmak zor,
0: evet.
1: Kaynaktan veri almak, o veriyi işlemek, bunların
0: tabii
1: hepsi çok zorlu bir süreç.
0: Evet. Peki hocam, burada biraz daha geniş bir çerçeveden bakalım istiyorum.
1: Tabii.
0: Türk halk müziğinde yaptığımız derleme çalışmalarını dünyadaki müzikoloji ve etnomüzikoloji çalışmaları içerisinde nasıl değerlendirebiliriz? Yani derlemeciliğin uluslararası bir boyutundan söz edebilir miyiz?
1: Tabii ki söz edebiliriz. Aslında halk müziklerinin saha araştırması sadece Türkiye'ye özgü çalışma alanı değil.
0: Hı-hı.
1: Dünyada da bu konuyla ilgili farklı bölgelerde halk müziklerinin, sözlü müzik geleneklerinin kayıt altına alınma çalışmaları hala devam ediyor. Biraz tarihsel bilgiler vermek istiyorum burada. 20.
0: Buyurun.
1: Yüzyılın başlarında karşılaştırmalı müzikoloji olarak adlandırılan çalışmalarını özellikle Avrupa dışındaki müziklere ve sözlü geleneklere yöneldiğini görebiliyoruz. Daha sonraki yıllarda müzik yapılarının karşılaştırmanın yeterli olmadığı tespit ediliyor.
0: Hı-hı.
1: Özellikle 1950'lerden itibaren etnografik yöntemin ve saha araştırmasının önem kazanmasıyla birlikte etnomüzikoloji kavramı giderek daha fazla kullanılmaya başlıyor. Buradaki aslında temel değişiklik şu: araştırmacı artık sadece bir ezgiyi kaydedip onun melodik yapısına bakmıyor.
0: Hı hı.
1: O müziği üreten insanı, toplumu ve kültürü birlikte anlamaya çalışıyor.
0: Evet, evet.
1: Zaten etnomüzikoloji dediğimiz alanda burada bu çalışmalar yapılıyor. Ve bu süreçte zaten birçok yabancı müzik araştırmacısının bu konuda farklı çalışmaları var. Farklı detaylı çalışmaları var. Ses kayıt teknolojisinin gelişmesi de tabii burada saha araştırmasında önemli bir değişim yaratıyor.
0: Mutlaka.
1: Tabii Türkiye açısından baktığımızda uluslararası gelişmelerden tamamen bağımsız bir süreç görmüyoruz. Onlar da takip ediliyor ama kendinde, yörede de, yöredeki dinamikler de unutulmuyor.
0: Hı-hı.
1: Ama uluslararası düzeyde de çalışmalar inceleniyor.
0: Hı-hı.
1: Hatta dışarıdan da yöremize, ülkemize bu anlamda mesela örnek verecek olursam 1904 yılında Abraham ve Harm Bastel tarafından Türk halk ezgileri üzerine yapılan çalışmalar bulunuyor. Daha sonra dönemde Bela Bartok Türkiye'de gerçekleştirdiği halk müziği araştırmaları uluslararası boyut açısından oldukça önemli bir örnek.
0: Hı hı.
1: Yani dolayısıyla Türk Halk Müziği derlemeciliğini sadece Türkiye içerisinde gelişmiş bir kapalı alan olarak değerlendirmemek gerek.
0: Evet.
1: Bir taraftan Anadolu'nun kendine özgü müzik kültürünü kayıt altına alma çabası var.
0: Hı hı.
1: Diğer tarafta da dünyada gelişen müzikoloji, etnomüzikoloji alan araştırması ve ses kayıt teknolojileriyle ilişkili bilimsel bir süreç var.
0: Hı hı.
1: Yani bu açıdan Türk Halk Müziği derleme çalışmalarını özetleyecek olursak hem ulusal hem de uluslararası bir müzikoloji bağlamı içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.
0: O zaman biraz daha Türkiye'deki tarihsel sürece dönelim hocam. Türk Halk Müziği derleme çalışmaları Cumhuriyet'le mi başlıyor yoksa daha eski bir geçmişten söz edebilir miyiz?
1: Aslında şöyle, derlemeciliği doğrudan Cumhuriyet'le başlatmak doğru olmaz.
0: Hı hı.
1: Cumhuriyet öncesinde de halk müziği derleme, halk müziği ürünlerinin kayıt altına alınmasıyla ilgili çeşitli örnekler var.
0: Hı hı.
1: Fakat burada bir ayrım yapmak gerekiyor. Eski dönemlerde daha çok bireysel girişimler görüyoruz.
0: Hı hı. Hı hı.
1: Ve bunların hepsini bugünkü anlamıyla sistemli bir saha araştırması olarak değerlendiremeyiz.
0: Hı hı.
1: Ama mesela örnek verebilirim. Örneğin Ali Ufki'nin Mecmuayı Sazı Söz adlı eserinde çok sayıda Türk örneğine karşılaşıyoruz.
0: Hı hı.
1: Yine 1898 yılında Rauf Yekta Bey'in halk türkülerinin toplanması ve notaya alınması gerektiğine dikkat çekiyor. Yine Felix Van Laşa'nın 1901 yılında Anadolu'da 20 kadar ezginin derlendiği, bunların 1904 yılında yayınlandığı görülüyor.
0: Hı hı.
1: Dolayısıyla Cumhuriyet öncesinde bir birikim ve farkındalık oluşmaya başlamış durumda.
0: Hı hı hı.
1: Ama Cumhuriyet'le birlikte önemli bir değişiklik meydana geliyor. Derleme bireysel girişimden ötesine geçiyor. Artık kurumsallaşmaya başlıyor.
0: Hı hı.
1: Bu nedenle Cumhuriyet'i derleme çalışmalarının başlangıcı olarak görmeyelim. Sistemli ve kuramsal hale gelmesindeki en önemli noktalardan biri olarak değerlendirmemiz bence daha doğru olabilir.
0: Peki Cumhuriyet'le birlikte bu kurumsallaşma nasıl gerçekleşiyor hocam? Az önce bahsettiğiniz Darül Elhan Halk Evleri ve Ankara Devlet Konservatuarı gibi kurumlar nasıl bir rol üstleniyor bu süreçte?
1: Biraz önce dediğim gibi Cumhuriyet'le beraber halk müziğine daha planlı ve kuramsal bir şekilde yaklaşıldığını görüyoruz. İlk önemli kurumlardan biri olan Darül Elhan 1924 yılında anket yoluyla başlatıyor bu çalışmayı. Tabii bu çok doğru olmuyor. Sonradan 1925 yılında Marif Vekaleti Harç Dairesi tarafından Batı Anadolu'da bir derleme gerçekleştiriliyor.
0: Hı hı.
1: Ve 1920 yılında bunun sonuçları yayınlanıyor. Darül Elhan yine 1926 ile 1929 yılları arasında 4 ayrı derleme gezisi düzenliyor. 1932 yılında da yine bir başka derleme gezisi yapılıyor. Bu derleme gezileri aslında Türkiye'de ilk düzenli ve kuramsal halk müziği derleme faaliyetler arasında gerçekleştiriliyor. Darül Elhan'ın yaptığı. Aynı yıl yine faaliyete geçen halk evleri var. Bunlar daha yerel, merkezli derleme ve yayın çalışmaları sürdürüyor.
0: Hı hı.
1: Daha sonra Ankara Devlet Konservatuarı çok daha kapsamlı bir döneme başlıyor derleme çalışmalarında. 1937'den 1952'ye kadar Türkiye'nin farklı bölgelerinde geniş çaplı derleme gezileri, derleme çalışmaları gerçekleştiriyor.
0: Sanki 37'den sonra taşlar daha yerine oturmaya
1: başlıyor.
0: Daha kuramsal,
1: daha yerine oturan. Hı-hı. Tabii burada dönemin şartlarını da düşünmek gerekiyor.
0: Mutlaka.
1: Bugünkü teknoloji imkanlar yok.
0: Tabii.
1: Kayıt yapılan yerlerde kayıt araçlarından yararlanılıyor. Bazı yerlerde ise o an ezgi dinleniyor. Kulaktan dinleniyor. O an notaya alınıyor, dikte ediliyor. Yani burada bence dönemin en önemli özelliği şu. Anadolu'da yaşayan müzik kültürü artık sistemli biçimde tespit edilmeye, kayıt altına alınmaya, notaya aktarılmaya ve arşivlenmeye başlanıyor diyebiliriz.
0: Yani hocam ne kadar ilginç değil mi? Şu an çok sıradan ve basit gördüğümüz bir cep telefonu teknolojisi o dönemlerde olmuş olsaydı bir çığır açardı.
1: Kesinlikle öyle. O dönem yine ileride de konuşacağız. Buna rağmen yine halk müziğin korunması adına çok önemli bence.
0: Çok önemli kayıtlar yapılmış ama bizim şu an çok basit düşündüğümüz ve o zamanın olağanüstü teknolojilerini yerle bir edecek kayıt teknolojisi o zaman olsa
1: işte,
0: çok daha başka şeyler yaşanırdı.
1: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle.
0: Bunlar da tabii insanın biz ne kadar farklı bir yerdeyiz dürtüsünü hayata geçiriyor. Yani
1: geçmişte keşke öyle bir durum olsaydı. Şu an belki de kültürümüz, evet, geçmişte bazı şeyler kayboldu gitti belki, evet, de bilmediğimiz.
0: Yani bir iki defadır konuşmanızda kayıt teknolojilerinin gelişmesinden bahsediyorsunuz. Bu çünkü... o kadar büyük bir değişim ki bize iletişim alanında bunu konuşuyoruz zaten. Geleneksel iletişim aracı olarak radyo üzerinden bazen konuşuyoruz. Şu an sosyal medya akımından, yeni medya akımından geçmiş durumdayız. İletişim biçimi, kayıt teknolojileri değiştikçe insan hayatı o kadar çok değişiyor,
1: çok
0: ki bunun biraz daha farkında olmak lazım. Çok güzel bir konu. Peki hocam, bu kurumsallaşma sürecinde yabancı araştırmacıların da katkıları olduğundan, evet, bahsettiniz. Evet. Özellikle az önce adı geçtiği için söylüyorum. Bela Bertoğ'un çalışmalarından söz edebilir miyiz?
1: Tabii, Cumhuriyet döneminde halk müziği çalışmalarına baktığımızda müzik araştırmacıları, yabancı müzik araştırmacıları da bu konuda sürece katkıda bulunduğunu görebiliyoruz. Bela Bartok da bunlardan biri. Tabii Joseph Marx, Paul Hindemith gibi müzik araştırmacıları da, yabancı müzik araştırmacıları da var. Fakat Bartok'u önemli kılan taraflardan biri,

0: tarihinde oldukça önemli bir isim. Yani Ankara Devlet Konservatuvarı'nın derlemelerinden bahsetmiştim. Bu derleme gezilerinde elde edilen ezgilerin önemli bir bölümü Sarı Sözen tarafından notaya alınıyor. Ve tasnif ediliyor. Ama tabii Sarı Sözen'in o kadar çok katkısı var ki Türk halk müziğine, bu onlardan sadece bir tanesi. Ama Sarı Sözen'in önemini sadece derleme ve notaya alma çalışmalarıyla sınırlandırmamak gerekiyor. Çünkü bu eserlerin daha sonra toplumla buluşması konusunda da Sarı Sözen'in önemli bir rolü var. Bunu nasıl yaptı? Yurttan seslerle yaptı. Şöyle düşünelim. Anadolu'nun bir köyünde yaşayan bir Türk tespit ediliyor. Kayıt altına alınıyor. Notaya aktarılıyor. Arşive giriyor. Ve daha sonra radyo aracılığıyla, burası en önemlisi bence, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki insanlara ulaşılıyor. Yani biz türküyü kaydettik, notaya aldık. Şimdi kime dinleteceğiz, bunu nasıl yayacağız? Bunu da Sarı Sözen tarafından yurttan sesler aracılığıyla yapılıyor. O yüzden Sarı Sözen'in radyo yayınları Türkiye'nin farklı bölgelerinin birbirlerinin müzik kültürlerini tanımasında da katkıda bulunduğunu görüyoruz. Yani burada sahadan bence radyoya uzanan bir kültürel aktarım da söz konusu.
1: Evet.
0: O yüzden Muzaffer Sarı Sözen halk müziğimiz için çok önemli bir değer.
1: Türkiye radyoları için de bir sanat kaynağı olarak da
0: kesinlikle öyle.
1: Özel bir çerçevede tutulan bir isim. Yani, bunun da altını çizmek gerekiyor.
0: O süreçte akıl edebilmek bunu. Yani bu türküleri evet kaydettik ama halka nasıl öğreteceğiz? Halka nasıl bunu duyuracağız?
1: Gerçekten hatta, çok öngörülü bir
0: kesinlikle
1: yaklaşım.
0: Öyle. Yurttan seslerden sonra şöyle söyleyeyim, türkü öğretme programları bile olmuş yani. O süreçte türkünün nasıl öğretileceği insanlara radyo aracılığıyla bu türküler öğretilmiş.
1: O klasik bazen esprilerde bile kullanılıyor. Yurttan Sesler Korosu deniyor.
0: Evet.
1: İşte o gerçeği
0: bu. Evet.
1: Ve onun işlevi çok önemli.
0: Kesinlikle.
1: Bizim halk müziğinin yayılması, duyurulmasında büyük emekler veren
0: kesinlikle
1: bir ekip
0: öyle
1: var.
0: Sarı Sözen başlığında tabii orada birçok kişi
1: çok
0: bu konuda emek
1: var. Tabii mutlaka. Radyocu da var bu arada.
0: Kesinlikle.
1: Bu işe emek veren meslektaşlarımızı da anmış olalım. Peki hocam, şimdi derleme nasıl yapılır kısmına geçmek istiyorum. Tarihsel süreci konuştuk, biraz da uygulamaya geçelim.
0: Evet, yani şimdi sadece sahaya çıkılmalı mı? Aslında sahadan önce birçok şey var. Yani biz daha sahaya çıkmadan önce birçok şeyleri halletmemiz gerekiyor. Daha önce söylemiştim, 4 temel aşama var. Bunda ön çalışma, saha çalışması, analiz ve derleme. Ön çalışma burada en önemlisi bence. Bir yöreye gideceğiz diyelim. Bir derleme yapıyoruz. Daha önce o yörede kimler çalışmış? Önce bir yöreyi bilmemiz lazım, tanımamız gerekiyor. Derleme yaptığımız yeri bilmemiz gerektiği için hangi eserler daha önce derlenmiş? Nasıl bir repertuarları var? Yörenin melodik ve ritmik yapısı nasıl? Derlemecilerin bir kere bununla ilgili ön bilgiye sahip olması gerekiyor.
1: Hocam, bütün bilimsel araştırmalarda zaten ön çalışma yapmak gerekiyor.
0: Biraz önce şeye çok güzel değindiniz, yani müzik araştırmalarının
1: evet,
0: diğer araştırmalara çok benzediğinden
1: çok
0: bahsettiniz.
1: Çok örtüşüyor. Bir bilimsel araştırma evet, yöntemi bu aslında.
0: Kesinlikle öyle.
1: Ön çalışmayı yapmazsanız zaten bu bilimsel bir çalışmaya adım atamazsınız.
0: Kesinlikle öyle. Burada da özellikle yöredeki yöreyi tanımak bir derlemenin yapımında en önemli unsurlardan biri. Tabii derlemeci de burada ön plana çıkıyor. İyi bir müzik bilgisine sahip olması gerekiyor.
1: Tabii ki.
0: Güçlü bir işitmeye, kulak bilgisine sahip olması gerekiyor. Notalama becerisine, yani aldığı eseri notaya aktarma becerisine de sahip olması gerekiyor. Yine repertuar bilgisine, hatta halk edebiyatı konusunda da belli konularda bilgi birikime sahip olması gerekiyor.
1: Yani bazı anlamda entelektüel derecesinin biraz daha yaygın olması gerekiyor. Sadece müzik alanda değil de.
0: Kesinlikle öyle.
1: O yörenin kültürüne, edebiyatına.
0: Yöreyle iletişim halinde, o yöredeki evet, kişilerle evet, iletişim halinde olacağı için evet, bunlar da önemli. Hadi bunları hallettik deyip teknik hazırlık da çok önemli. Bunları siz daha iyi bilirsiniz ama mesela ses kayıt cihazları, görüntü kaydı cihazları, artık teknoloji gelişti.
1: Evet.
0: Fotoğraf makineleri, gerekli belgeler, hatta şöyle söyleyeyim, cihazların enerji ihtiyacına kadar bunların düşünülüp sahaya çıkmadan planlanması gerek.
1: Evet.
0: Yani iyi bir saha çalışmasının arkasında aslında ciddi bir masa başı hazırlığı da var diyebiliriz.
1: Tabii ki
0: yani,
1: mutlaka. Bu masa başı hazırlığını tabii iyi bir insan kaynağıyla karşılaşması gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle.
1: Burada da hep konuşuyoruz, kaynak kişi ismi geçiyor. Bu kaynak kişi kimdir ve neden bu kadar önemli?
0: Yani en basit ifadeyle kaynak kişi, okuduğumuz kaynaklarda araştırdığımız kültür ürününü bize aktaran kişi olarak karşımıza çıkıyor. Ama kaynak kişi sadece, yine söylüyorum, türkü söyleyen kişi olarak düşünmemek gerekiyor. Yani derleme teknikleri açısından da şöyle bakabiliriz. Halk müziği ezgilerini bize veren

0: kişiye biz kaynak kişi diyoruz. Hı hı. Bu ezgileri ondan alıp daha geniş bir ortama taşıyan kişi ise biz derlemeci diyoruz. Hı hı. Ama dediğim gibi yani kaynak kişiyi sadece türkü söyleyen kişi olarak düşünmemek lazım. Çünkü burası çok önemli. Bize bazen türküden daha çok şey vaat edebiliyor kaynak kişi.
1: Mutlaka.
0: Türküyü kimden öğrenmiş? Ne zamandır söylüyor? Hı hı. Hangi ortamda icra ediyor? Düğünde mi? Törende mi? Başka bir toplumsal ortamda mı? Hı hı. Yörede eserin özel bir işlevi var mı? Bakın sadece notayı almadık, türküyü almadık. Bir kültürel hazineyi aldık aslında. Evet. O yüzden kaynak kişi bu nedenle çok önemli. Hı-hı. Derslerde şunu ifade etmeyi çok seviyorum kaynak kişi kısmını anlatırken. Kaynak kişi bize sadece türküyü aktarmaz, türkünün hafızasını da aktarır.
1: Mutlaka.
0: Yani bu
1: hikayesini
0: gerçekten
1: de aktarır.
0: Kesinlikle önemli. Altyapısını evet. bilmeden o türküyü sadece notaya almak bir müzik eseri olabilir ama kültürü, kültürel belleği bize taşıma konusunda eksik kalabilir yani.
1: Evet, müziğin hafızası çok güzel bir altı metinlerle doldurulacak. Güzel bir başlık.
0: Kesinlikle. O türküyü dinliyoruz ama arkasında neler yatıyor? İşte bunu aslında bugünkü konumuz biraz da bunu anlattı.
1: Evet. Peki hocam, mesela kaynak kişinin söylediği türküyü kaydettik diyelim. Biz kendimizi evet. bir derlemeci olarak değerlendirelim. Derleme tamamlandı diyebilir miyiz yani? Orada bitiyor mu iş?
0: Yok, aslında biraz önce anlattığımız bence diyemeyiz. Ses kaydı tabii ki çok kıymetli, çok değerli. Hmm. Fakat sadece kaydını alırsak bazen eserin çok önemli bölümünü dışarıda bırakmış olabiliriz. Hmm. Yani çünkü müzik aynı zamanda bir kültürel bağlam içerisinde yaşıyor. Örneğin bir eser sadece belli bir törende icra ediliyor olabilir. Hı hı. Biz onun sadece notasını alırsak melodisini biliyoruz ama toplum içerisindeki işlevini bilmiyoruz. İşte kaynak kişiyle yapılan görüşmeler bu nedenle çok önemli. Hı hı. Yaşayan kaynak kişiden doğrudan elde edilen bilgiler halk müziği kültürünün doğru aktarılması açısından bize önemli veriler sunabiliyor. Dolayısıyla iyi bir derlemede bence üç şeyi birlikte düşünmemiz gerekiyor. Bunlar neler? Eser, kaynak kişi ve kültürel bağlam. Hı hı. Yani bu üç şey çok önemli.
1: Sadece kaydettiğimiz zaman hocam şey gibi oluyor. Bir mesela kolunuz ağrıyor, röntgenini çektiniz. O röntgen öyle orada kalıyor. Aslında
0: kesinlikle
1: onun
0: öyle,
1: yorumlanması gerekiyor, tedavi sürecinin başlanması gerekiyor.
0: İşte bizde de arka planına da evet. bakmak lazım. O evet. toplumdaki işlevi nedir bu türkünün? Evet. Bunlar çok önemli.
1: Bir de hocam derlenen türkünün notaya aktarılma evet. meselesi var. Onu da bir küçük bir şekilde değinelim.
0: Bu oldukça tartışmalı bir konu ve hı-hı. aslında çok da önemli bir konu. Hı-hı. Nota bizim için son derece değerli bir kaynak. Hı-hı. Fakat duyduğumuz her şeyi nota üzerinde göstermemiz her zaman mümkün olmayabiliyor. Özellikle halk müziğinin özellikleri var. Bunlar neler? Yöresel tavır özellikleri, hı-hı. süslemeler, makamlar, yine ritmik yapı, çalgılar. Bunların hepsini beraber değerlendirdiğimizde notayı her zaman buna uyduramayabiliriz. Uyduramayabiliriz.
1: Nota kağıdında her şeyi okuyamayız.
0: Aynen öyle. O hissi de veremeyebiliriz. Evet, evet. Geçmişte tabii bunu yapmak daha zordu ama bazı çalışmalarda ses kaydı yapılmadığında dediğim ya size ezgi doğrudan notaya alınıyordu. Bugün ise önemli bir avantajımız var. Ses ve görüntü kaydı.
1: Evet.
0: Yani biz ses ve görüntü kaydıyla beraber notayı saklayabiliyoruz. Hı hı. Şimdi bu çok önemli bir
1: tabii
0: durum.
1: Tabii ki.
0: Yani
1: kayıt teknolojilerine kadar önemli değil. Olduğu bir daha
0: i̇şte
1: ortaya
0: aynen
1: çıkıyor.
0: Aynen öyle yani. Her iki lafından biri bu teknolojinin evet. gelişmesi. Evet. Nota bize her şey ama düşünsenize görüntüsü. Çünkü orada o yöredeki kişilerin görüntüsünü görsek orada küçük bir süsleme bile o yerin bize tavrını açıklayabilir.
1: Evet.
0: Bunu bazen notada gösteremeyebiliriz.
1: Yorumcunun jest mimiğinden bile bir şeyler öğrenebiliriz. Tavrından,
0: evet yani
1: halinden.
0: Kesinlikle öyle.
1: Bunlar çok daha önemli detaylar. Sanatı daha iyi nakşedebilmek için elde edilecek önemli detaylar. Peki hocam, geçmişte yapılan derlemelerde eksiklikler veya bugün farklı değerlendirdiğimiz uygulamalar var mı? Varsa neler?
0: Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki geçmişte yapılan derlemelerde dönemin şartlarından kaynaklı bazı sınırlılıklar var. Hı hı. Ama burada geçmişte yapılan çalışmaları bugünün teknolojisiyle ve yöntemleriyle eleştirmek ya da değerlendirmek çok doğru olacağını düşünmüyorum. Hı hı. Çünkü o dönemde yapılan derlemeler Türk halk müziğinin korunmasına çok büyük katkı sağladılar. Bunu böyle bakmalıyız. Bugün elimizde bulunan repertuarın önemli bir kısmının temelinde o erken dönem ve Cumhuriyet döneminde yapılan derlemeler var. Arşiv çalışmaları bulunuyor. Hı hı. Şimdi burada aslında biz günümüze bakmalıyız. Günümüzde teknolojik imkanların ve araştırma yöntemlerinin gelişmesiyle birlikte derleme çalışmaları daha geniş çapı çerçevede yapılma fırsatı var.
1: Hı hı.
0: Bugün bunu yapmalıyız. Artık eseri sadece melodik yapısını, notasını değil, kaynak kişiyi, icra ortamını, yöresel söyleyiş özelliklerini, eser içerisinde yaşadığı kültürel bağlamı da daha ayrıntılı biçimde belgeleyebiliriz.
1: Hı-hı.
0: Bu nedenle geçmişte yapılan çalışmaları bir eksiklik olarak görmeyeceğiz. Onların oluşturduğu büyük birikimi bugün imkanlarıyla zenginleştirmemiz
1: aslında
0: lazım.
1: Aslında gittikçe gelişen bir tabii kültür diyebiliriz.
0: Kesinlikle öyle.
1: Derleme
0: yani
1: şu an daha zengin, daha güçlü enstrümanlara sahip bir kültür diyebiliriz.
0: O işte bu burada şu çıkıyor. Geçmişten bize ulaşan repertuarı korumalıyız.
1: Hı-hı.
0: Burada korumalıyız.
1: Evet.
0: O repertuarın taşıdığı kültürel çevreyi de daha kapsamlı biçimde bence geliştirmeliyiz. Geçmişteki derlemeler bu anlamda önemli görüyorum.
1: Peki hocam, teknolojinin bu kadar gelişmiş olduğu bir ortamda hala derleme çalışmalarına ihtiyaç var mı? Geçmişte bugün arasında nasıl bir fark var yani
0: şimdi
1: bu anlamda?
0: Bizi dinleyenler şunu düşünüyordur şimdi. Teknoloji gelişti.
1: Hı-hı.
0: Bence eskisinden daha çok ihtiyaç var.
1: Hı-hı.
0: Geçmişte derlemeler yapıldı. Bugün daha çok imkanımız var.
1: Hı-hı.
0: En büyük sorunlardan biri neydi geçmişte yapılan derlemelerin? Teknik imkanlardı. Bugün ise çok küçük cihazlarla yüksek kalitede ses ve görüntü kaydı yapabiliyoruz.
1: Evet.
0: Dijital arşivleme sayesinde hatta kayıtları saklamak, sınıflandırmak, yeniden incelemek çok daha kolay. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Kültür çok hızlı değişiyor. Göç var, kentleşme
1: evet
0: var,
1: evet,
0: işte iletişim teknolojileri var.
1: Hı-hı.
0: İnsanlar artık farklı müzik kültürleriyle çok daha hızlı etkileşime giriyor.
1: Hı-hı.
0: Bu nedenle bugün yaşayan bir yerel icra biçiminin bundan 20 veya 30 yıl sonra aynı şekilde devam edeceğinin garantisi yok.
1: Evet.
0: Dolayısıyla günümüzde derleme çalışması yaparken sadece türkünün notasını değil, kaynak kişiyi, sesini, görüntüsünü, icra ortamını, yöresel söyleyiş biçimini, hikayesini, farklı varyantlarını ve mümkün olduğu ölçüde kültürel bağlamını da belgelememiz gerekiyor.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla o yüzden bana hep bu soru sorulduğunda geçmişteki derlemeler çok güzel ama bence bu zamanda daha çok derleme yapılmalı, teknolojinin imkanları kullanılmalı diye düşünüyorum.
1: Hocam, iletişim teknolojilerinin çok hızlı bir şekilde gelişmesi ve günümüzde bize şu an sunduğu imkanlar çerçevesinden değerlendirecek olursak kültür bile artık göreceli bir duruma dönmüş durumda. Dünya küçük bir köye dönüşmüş durumda. Kültürel kaynaşmalar yeni renkler ortaya çıkarmış durumda. Bu sebeple kültürel kaymalar da söz konusu.
0: Ya işte biz burada öğrencilerimize şunu söylüyoruz. Bakın, şu an bir kültürün içerisindeyiz. Bu kültürü belgelemek bizim işimiz.
1: Evet.
0: Bu kültürü kayıt altına almak bizim
1: hı-hı
0: işimiz ki gelecek kuşaklara aktarabilelim bunu.
1: Hı-hı.
0: O yüzden derleme faaliyetleri, derleme çalışmaları şu an daha önemli.
1: Tam da burada derleme çalışmalarının kültürel bellek ve gelecek kuşaklara aktarma açısından öneminin altını çizmiş oluyoruz değil mi hocam?
0: Kesinlikle öyle. Derleme çalışmalarının en önemli taraflardan biri de zaten bu. Bugün dinlediğimiz bir türküyü çoğu zaman bir eser olarak düşünüyoruz. Arka planında o yaşayan toplumu, kuşaktan kuşaya taşıyan insanları, bir kültürel hafızası var o türkünün.
1: Hı hı.
0: Kültür durağan değil, sürekli değişen bir şey. Bugün kayıt altına almadığımız bir icra biçimini, bir kaynak kişiyi ya da bir repertuarı belki bundan 20 yıl sonra görmeyeceğiz.
1: Hı hı.
0: Bizim burada geçmiş araştırmak değil sadece işimiz. Bugünü belgeleyerek geleceğe de kaynak bırakmak.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bir türküyü kayıt altına aldığımızda ezgiyi kaydetmekten ziyade hafızasını da kaydettiğimiz için derleme faaliyetlerinin hala gelecek kuşaklara aktarma konusunda çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Hı-hı.
0: Ve öğrencilerimize de hep bu konuda daha çok anlatmaya çalışıyoruz. Daha çok görev vermeye çalışıyoruz ki bu bizim görevimiz diye düşünüyorum yani.
1: Hı-hı.
0: Bizim gibi bu bilime, bu işe gönül vermiş insanların en önemli görevlerinin başında geliyor diye düşünüyorum.
1: Hocam, eserlerin ve kültürün, aslında sadece eserin değil kültürün, bulunduğu o dönemdeki orijinalliğini resmedebilme, onu kayıt altına alabilme büyük bir nimet. Ben şu an size anlatırken zihnimden şeyi canlandırıyorum. İşte mesela çocuklarımızın küçüklük, bebeklik videolarını izlerken ki ruh halimiz
0: ne kadar güzel.
1: Şu an onu seviyorken ki ruh halimiz çok farklı oluyor. Şaşırıyoruz. Birebir şahit olduğumuz, insanın evladından daha yakın kimse olamaz herhalde.
0: Evet.
1: Onun bile hallerinin kayıt altındaki bize uyandırdığı his, orijinallik çok daha başka bir boyutta oluyor.
0: Bunu kültür olarak düşündüğümüzde de aslında
1: çok daha yerinde bir şey olmuş oluyor. Yani derleme gerçekten bugünkü kayıt teknolojisiyle buluştuğunda orijinalliğini koruma, o kültürü koruma ve bir sonraki nesle aktarma noktasında çok altı çizilesi önemli bir madde oluyor.
0: Kesinlikle öyle.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Ben derlemeyle ilgili bu kadar şey öğreneceğimi tahmin etmiyordum programdan önce.
0: Umarım faydalı olmuştur diyelim.
1: Çok güzel bir söyleşi oldu. Başka bir programda inşallah bağlama üzerine sizin uzmanlık alanınızla ilgili bir program yapmayı da
0: tabii
1: isteriz
0: ki,
1: ayrıca.
0: Ne zaman isterseniz.
1: Hocamızın icra ettiği eserlerden de bizim her gün Adıyaman FM'de saat 16'da Sazın Sözü, evet, yayın kuşağımız var. Enstrümantal eserler dinletiyoruz. Orada saz konuşuyor, adından anlaşılacağı gibi. Evet. Orada da hocamızın icra ettiği eserleri. Bu icra edeceğiniz eserleri orada da inşallah yayınlamak isteriz. Çünkü gerçekten önemli performanslar da hocamız sergiliyor ayrıca. Hocam çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için, katkınız için. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz.
0: Sağ olun. Belki son olarak şunu söyleyebilirim.
1: Buyurun lütfen.
0: Türk halk müziği derleme çalışmaları sadece bir türkü kayıt altına alma işi değildir. Benim görüşüme göre. Hı-hı. Müziğin içerisindeki yaşamı, toplumu, kültürü, hafızayı anlamaya yönelik bilimsel bir araştırma alanıdır. Bu nedenle geçmişte yapılmış derlemeleri korumak ve yeniden incelemek kadar günümüzde yaşayan müzik kültürlerini de doğru yöntemlerle belgelemek gerekiyor. Hı-hı. Çünkü bugün yaptığımız kayıtlar geleceğin araştırmacılar için bir kaynak olacak. Ben de bu vesileyle Türk halk müziği derleme çalışmalarının müzikoloji alanında önemli bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ve size de çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz hocam geldiğiniz için.
0: Çok sağ olun.
1: Başka bir programda görüşmek üzere. Sevgili dinleyiciler, bugün Türk halk müziği derleme çalışmalarının müzikoloji ve etnomüzikoloji içerisindeki yerinden uluslararası boyutuna, tarihsel gelişiminden Cumhuriyet dönemindeki kurumsallaşmaya, Darül Elhan'dan Ankara Devlet Konservatuvarı'na, Bela Bertok ve Muzaffer Sarı Söz'den kaynak kişi, varyant, yöre göç ve nota aktarma meselelerine kadar geniş bir şekilde el aldık. Konuğumuz da Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinden Doktor Sayın Emirhan Güler hocamızdı. Başka bir programda yine farklı bir konu ve konukla birlikte oluncaya dek hoşça kalın diyoruz.
2: 25. kare. 25. kare. 25. kare programı sona erdi. 25. kare programı sona erdi.
3: Kamu spotu.

0: Depreme hazırlık ciddiyet ister.
1: Deprem sarsar, cehalet yıkar.
2: Erken uyarı sistemi belleğimizdir.
3: Deprem doğal afettir, bilimsizlik felakettir.
4: Sağlam temel, sağlam gelecek.
5: Sağlam yapı, sağlam hayatlar demektir.
6: Hala dersimizi almadık mı? 17 Ağustos.
7: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
8: Oturduğunuz bina depreme dayanıklı mı nereden öğreneceksiniz? Yakınınızdaki fabrika çevreyi mi kirletiyor? Kentsel dönüşümde devlet kredi desteği sağlıyor mu? Alo 181, çevre ve şehircilik hattını arayın. Sorularınıza cevap, sorunlarınıza çözüm bulalım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

nasıl yok olurmuş bir anda insan. Sanki bu dünyada hiç yok imişsin. Güneş vurup etti, o da karardı. Bir anda yok oldun sen hayal kimi. Şimdi düşünürüm senden ne kaldı. Gönlümde hatıran kara hal kimi. Beni boya başa getirdin anne. Bize borçlu bildik her zaman seni. Sen beni dünyaya getirdin anne. Bense yola saldım dünyadan seni. Sen bana beşikte ninni çalmışsın. Ninni çalsam sana benden. Senin şirin şirin ninnilerini sana kaytarayım cenazende mi? Uykun şirin olsun diyerdim bana. Uykun şirin olsun deyim mi sana? Gerek men başına dönüp dolanım. Beni hayat için hep uyutanım. Söyle ölümcüm. Söyle nasıl uyutayım seni ben bugün. Bu nasıl dünyadır anlayamam ben. Cilvesi cürbecür, rengi cürbecür. Dün öz nefesiyle seni isiden, bugün buza dönüp taşa dönüftür. Bu nasıl dünyadır? İnsanoğlunun hayali göktedir, kendi yerdedir. Salken omuzunda hayatın yükü, ölende cesedi çiğinlerdedir. Bu nice dünyadır. Bu nice dünya. Ölüm hakikat, hayatı rüya. Derdimin, gamımın ortağı sendin. Niye yüz çevirdin ya, niye benden? Derdin bana gelsin diyerdin hani. Niye dert ekledin derdime ya sen? Annem. Annem kimse seni darıltmamıştır. Ben seni darıltan kadar. Şimdi kime açsam derdimi bir bir, kim benim derdime yanar sen kadar. Evin her küncünde görünür yerin, gözüm ahtarıcıdır anne, ey anne. Ninem hani diyor küçük Azerin. Ne cevap vereyim ona ey anne. Bilmem, bilmem bu ölüm nedir. Sen hayattayken ey anne, nefesin ey annem hala evdedir. Kendin yer altında taşa dönmüşsün. Bugün, bugün yedin oldu annem. 7 gün bizimle beraber ağlar odalar. Sene, yalnız sene demek için gönlümde bilsen ne kadar sözüm var. Kimleri çağırak bugün yed diye? Halalar bacılar soruyor mene. Anneme soralım o bilir diye ben yüz tutuyorum senin odana. Annem. Annem ısmarlandın anne torpağa. Bu ölüm sineme çekti dağ beni. Sen benim arkamda benzerdin dağa. Sanki de arkamdan uçtu dağ beni. Kızımın adıdır senin öz adın. Bu da göz dağıdır bana bugün de. Son defa sen bana bakıp ağladın. Suretin mezara gitti gözümde. Ömrü başa vurdun 60 yaşında. 60'ın üstünde durup yaşımda. Artık senin için durduğu zaman ölüm benim için dolaşır. Gün olur akşam, vakit geçer. Sen benden uzaklaşırsın. Ben sana gün be gün yakınlaşırım. Annem öz ismini kızıma verdi. Annem torununu çok isterdi. Küçük torununu koyup yerinde. Annem tam sakince dünyadan gitti. Kızımın meyilli nazarlarında annemi görürüm. Annemi şimdi.
torun ninesine benziyor aynen. Büyüyor, yüceliyor yılbayıl kızım. Yeniden büyüyor annem yeniden. Annemin özüdür tam sanki kızım. Hayat kendi garip sırlarından bize renkli renkli muciz gösterir. Kızımı ismiyle çağırmıram ben. Ey anam diren, o da hay verir. O benim annemdir. O benim annem. Ancak bir farkı var bunu yatsıma. Bir vakit annem bana can can diyerdi. Şimdi ben anneme can can diyerim. Bir vakit annem beni çok isterdi. Şimdi ben annemi çok isterim. Ben annemi çok isterim.

0: Kamu spotu.
1: Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.
2: Öne çık, hayat kurtar. Kemik iliği naklinde gönüllü bağışçı olmak için Türk Kızılay'ına başvur, ihtiyacı olanlara yaşama şansı ver.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Kadın hayatın yarısıdır.
2: Canım, hayatım desen ne olur?
3: Bağırmadan da olur.
4: Nezaketle tatlı dille olur.
5: Yok saymadan olur.
6: Değer vererek olur.
7: Dinleyerek, anlayarak olur.
8: Elini kaldırmadan olur.
9: İyi ki varsın desen ne olur?
10: Kırmadan, incitmeden olur.
11: Canını yakmadan, hayatını karartmadan olur.
12: Konuşarak haydi haydi olur.
13: Şiddetin sonu hep pişmanlık olur.
14: Aile, sevgi ve saygıyla tam olur.
15: Kadın hayatın yarısıdır. Yarım kalma.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyor. Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 4. sınıf öğrencimiz ve milli boksörümüz Emrah Yaşar, 17-25 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 90 kilogram kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı. Uluslararası arenada yıldızı bayrağımızı gururla dalgalandırarak ülkemizi başarıyla temsil eden öğrencimizi yürekten tebrik ediyoruz. Bu gurur verici başarıda emeği bulunan başta antrenörleri olmak üzere destek veren herkese teşekkür ediyor. Milli boksörümüz Emrah Yaşar'ın spor hayatında başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Bazen sorunlar içinden çıkılmaz olur. Çözüm uzaklarda gibi görünür. Bazen kendinizi yalnız hisseder, yardım isteyecek kimseniz olmadığını düşünürsünüz. Bazen başarabilecekleriniz size bir hayal gibi görünür. İhtiyacınız olan şey yol gösterecek birileridir. Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka bir çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.
2: Ben dervişim diyene. Yunus Emre o hikmetli sözleriyle zamanın ötesinden sesleniyor bizlere. Rivayete göre Yunus Emre şiirlerinden binlercesi göklerdeki melekler, binlercesi denizlerdeki balıklar, kalan binlercesi de insanlar tarafından söylenirmiş.

0: Kamu spotu.
1: Zeynep ve Eren. Ali'nin gelecekteki ailesi. Mehmet ve Aylin. Elif'in gelecekteki ailesi. Korumamız altındaki her çocuk henüz tanışmadığı bir ailenin ferdi olabilir. Belki o çocuk sizin geleceğinizdir. Ve onun geleceği sizin elinizdedir. 2012 yılından bu yana Gönül Elçileri projesiyle koruyucu aile programımız hız kazandı. Ve binlerce çocuğumuzun koruyucu ailesi oldu. Çünkü bazı çocuklar anne babalarının kalbinden doğar.

Ellerim boşlukta senin, Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin duva açılmadık gelini. Sevgili. Ve duhayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir. Ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yeğlerdin. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili. Rüzgar yağdınla esti durdu. Allah buyurdu, göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Şanını yüceltmedik mi? Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönül verdiği sevgili. Annen olmadı senin, baban, deden, amcan, yurdun yuvan olmadı. Ne varisin oldu, ne mirasın. Dost tutmadın insanlardan. Sevdiğin olmadı. Ey yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İncil'in Ahmed'i, Kur'an'ın Muhammed'i, sevgili. Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Ayşe'yi, Fatıma'yı, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur, zayıfların başındaki şefkat eli. Ey kimsesizlerin sahibi, çaresizlerin ümidi, sevgili. Tala'l Bedr aleyna, Yesrib'de olay var, Yesribliler ayakta. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar, herkes sokakta. Muhammed geliyor diyen bir Yahudi, Yesribliler Muhammed'i hasret kalınan bir gelin gibi, uğruna çöllere düşülen bir Leyla, dillere düşülen sevgili gibi. Yok, yok bu coşkuyu, deliliği anlatamaz hiçbiri. Örneği olmayan bir özveri, sevgi tufanı, insan seli, aşıklar mahşeri, cennet atmosferi kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini ve bir şarkı, bir destan yükseliyor Ensar'ın dudaklarından göğün katlarına.
Yesrib'e gün doğuyor. Yesrib'in gözleri ışılıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil. Peygamberin şehri Medine. Ey affetmenin zirvesi, Adem oğullarının en merhametlisi, düşmanına bile hayat veren, alemlere rahmet olarak gönderilen elçi, sevgili. Kabe'yi tavaf edişin canlandı hayalimde. Göğsün neredeyse devenin boynuna değiyor. Kim bilir belki de ağlıyordun gizlice. Muzaffer kumandan sen değildin. Sade bir kul gibiydin. Buydu büyük zaferin. Kabe'nin kapısına geldiğinde vaktiyle "Aman ya Ali, bil ki benim için bir kişinin dirilmesi binlerin ölmesinden iyi" dediğin gibi, can düşmanlarını affetmenin verdiği sevinçle Ensar'ın evine, iman yurdu başkente dönüyordun işte, sevgililerinle, fedailerinle birlikte. Mekke'yi çok sevsen bile zor zamanda kucak açan Medine'yi öksüz bırakmazdın. Ülkelerin canlı olduğuna mı inanıyordun ne? Ey insanların en iyisi, sen kentlerin bile kalbini kırmazdın. Sen ey Mekke'de ezilen, Taif'ten sürülen, Medine'de baş tacı edilen, İstanbul'da özlenen, uğruna ölünen güzeller güzeli, sevgili.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in yaşadığı zorlu imtihanda ne hikmetler vardır. İşte teslimiyet, sabır ve mükafat.